0: Birbirinden kıymetli saz üstadlarımızın hepsinin gönüllerine, yüreklerine sağlık. Ne kadar keyifli oldu değil mi Ahmet Tuzlu?
1: Çok güzel oldu.
0: Önce Ehl Ocağan dedik, Artvin'e gittik. Sonra?
1: Kerkük'e gittik, Türkmenelli'ye gittik. Helli'den Dağlar Kamış dedik. Bak işte köprüyü kurduk böylece.
0: Bir şey diyeceğim, Helli'den Dağlar... izleyicilerimizi açıklayalım aslında hani anlam
1: tabii
0: olarak.
1: Bunu hep sormuşlar benden. Helli'den ne demek? Şimdi Hel bizde çok kullanılır. Kakule'dir. Bir baharat çeşididir. O çayda da kullanılır bizde. Yemeklerde de kullanılır. Hatta bayramlarda bizde yapılan külçe deriz biz. Kurabiye aslında. Her bayramın olmazsa olmazı. Orada da kullanılır. Yani o koku, o kakule'nin kokusu Helli'den Dağlar Kamış değil aslında benim araştırmalarıma göre. Yani Helli'den Bağlar Kamış'mış. Eskiden
0: evet,
1: bu Osmanlı macunu var işte hala İstanbul'da da ve Anadolu'nun birçok bölgesinde satılır. Çubuklara sarılan o macunlar var ya, eskiden kamışlara sarılıyormuş. Helli'den evet, o macunları da helli yaparlarmış bizde, yani kakuleli dediğimiz.
0: İşte onun kokusunu da türkülerimizle izleyicilerimize iletmiş olduk.
1: Evet.
0: İyi ki türkülerimiz var. Bu güzel geleneklerimiz, tabirlerimizin hepsini yaşatıyoruz türkülerimizle. Şimdi Hemşin'e gidiyoruz.
1: Ondan önce istersen bir piyano başına ben geçeyim. İzin verirsiniz
0: tabii. Tabii tabii, ne demek ne demek.
1: Piyano başında piyano ile bir Kerkük türküsü seslendireyim ki... Altın Hızma mesela. Altın Hızma'yı ilk piyanoda seslendiren de İhsan Ekber. Buradan kendisine selam olsun. Benim kıymetli hocamdır. Emeği çoktur üzerimde. Ve ondan sonra Ömer Türkmenoğlu yine piyanoyla seslendirdi. Ben de onların izlerinden gitmeye çalışacağım. Altın Hızma diyeceğim. Kıymetli Profesör Doktor Hocam Aytekin Albuz ile birlikte
0: keyifle dinliyoruz. Keyifle dinliyoruz.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Buradan Giresun'dan bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Çok güzel bir türkü. Hüseyin Dilaver'in ruhu şad olsun. Çok değerli bir üstad, Karadeniz ozanı. Çok güzel türküler bırakıp gitti. Biz de elimizden geldiğince layıkıyla o eserlere can vermeye çalışıyoruz.
0: Bence hak ettiği değeri verdin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel söyledin gerçekten. Şimdi Kerkük'e gitmek istiyorum ben. Ana meni oyat, oyat dediğimiz uyandır. Ana meni oyat, giderem talime. Bu da öyle bir türkü.
1: Çok devam merak edelim. Ettik.

0: savuşturur.
1: Ayrı düştüm yarımdan, oy oy güzelim. Kim bizi kavuşturur da kim bizi kavuşturur?
0: Kim bizi kavuşturur da kim bizi kavuşturur?

0: Kıymetli izleyenlerimiz, bize eşlik ettiğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
0: Hoşça kalın, müzikle kalın efendim.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yordum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Biz Bize programımızdan herkese merhaba. Bu hafta çok değerli bir sesi konuk ediyoruz. Kendisi çok farklı renklere sahip ve bizleri Balkanlardan Karadeniz'e kadar bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Şimdi hemen sizlerin huzuruna çağırmak istiyorum kendisini. Karşınızda Çimen Yalçın.

0: Sevgili Çimen, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sizlerin de emeğine sağlık. Çok güzel bir eser oldu sayenizde.
0: Senin de sayende çok güzel okudun. Böyle seni dinlediğimde böyle daha çok hep etnik müzik ağırlıklı gibi ama bir yandan da farklı şeyler de yapıyorsun. Dinlediğim çalışmalarını çok güzel bir albüm yapmışsın.
1: Evet, 8 Ekim 2021'de yayınlandı. Yaklaşık 5 yıl sürdü albümü hazırlık aşaması. Geçtiğimiz yılda da prodüktörümüz Hasan Saltan imza attı. Son solo albümdü. Güzel bir albüm çalışması oldu ama biraz buruk çıktı albümümüz açıkçası. Orada da zaten Anadolu'daki renkler, diller, ek olarak da besteler var. Tabii onlar da bizim toprağımızın ezgileri. Onun için albümün adını da bu toprağın ezgileri koyduk.
0: Branşın daha çok Azerbaycan üzerine mi daha çok ya da?
1: Yani Türk müziği eğitimi aldım. Yüksek lisansımı etnomüzikoloji bölümünde yapıyorum. Hala devam ediyor. Ama yaklaşık 16-17 yıldır dilim döndüğünce Lazca, Megrelce, Azerbaycan lehçesinde bazen yeri geliyor işte Makedonca, Sırpça. Gezmeye çalışıyorum kalbimden geçen ezgilerle.
0: Rumca da var mı?
1: Rumca yok ama belki bundan sonra olabilir.
0: Tamam, öyle bir şey olursa da hani biz genelde daha çok böyle Rumca müziklere de çok yer veriyoruz. Çok çok güzel. Enstrüman falan bir şey çalıyor musun?
1: Bağlama çalıyorum. Birazcık da ritim.
0: Şimdi böyle konuşurken bir yandan da melodi olarak kafamda şu ezgi çalıyor. Yovanke.
1: Sizin oralara.
0: Bizim
1: oralara.
0: Ne dersin?
1: Gidelim.
0: Biz bize gidelim mi oraya?
1: Gidelim, biz bize gidelim.
0: O zaman Yovanke diyelim.
1: Yovanke.

0: Ağzına, gönlüne sağlık. En sevdiğim Balkan şarkılarından bir tanesi.
1: Sanırım bugünden sonra benim de öyle oldu.
0: Gerçekten gönlüne sağlık.
1: Sizin.
0: Bunu daha önce okudun mu yoksa
1: İlk kez
0: o ilk
1: okuyorum.
0: kez? O zaman biz çok şanslıyız yani. Böyle güzel bir sesten bize programımızda bu şarkıyı dinledik. Çok sevdiğim bir şarkı. Gerçekten tekrar yüreğine sağlık.
1: Sizlerin de öyle. Emeğinize sağlık.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Hayallerin nedir? Neler yapmak istiyorsun? Müzikle ilgili nasıl düşüncelerin var?
1: Hayallerim benden önce gelenlerin bana bıraktığını aynı şekilde aktarmak. Belki hani biraz daha modern olabilir bu günümüz araçlarından ötürü. Amacım o bayrağı taşımak, başka bir şey değil.
0: Ne dersin, böyle biraz hareketli bir şeyler çalsak mı?
1: Evet, zaten ben hep böyle hüzünlü şeyler okuyorum. Benim de havam değişir.
0: Tamam.
1: Evet, benden hep böyle hareketli türküler, şarkılar istiyorlar.
0: Ramo diyelim mi o zaman?
1: Tabii ki çok
0: Ramo.
1: güzel olur.
0: Güzel bir Balkan türküsü.
1: Kesinlikle.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Şu an seni herkes alkışlıyor.
1: Teşekkür
0: Gerçekten çok
1: ederim.
0: çok. Biraz da böyle bir Hava ablanın sesi geldi kulağıma.
1: Onların tınılarıyla büyüdük. Yani
0: Hava Karakaş'a da buradan
1: İzmir'den
0: sevgiler.
1: tabii ki.
0: Biz onunla çok eskiden böyle onun programlarına katılmıştım.

0: bu şarkıyı çalmıştık. Birden böyle bir o yıllara gittim. Yani nereden baksan bundan 15 yıl önce Antalya'da bir program çekiyordu Hava ablamız TRT için. Tekrar onu hatırlattığın için ayrıca çok çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: teşekkür ederim. Havva Karakaş, Rüstem Avcı,
0: Tabii.
1: ondan sonra geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz yine kıymetli bir sanatçımız daha vardı.
0: Arif Şentürk
1: Arif
0: abimiz.
1: Şentürk. Onların tınıları bizlere geçiyor. Bizlerden de inşallah sonraki nesillere geçsin.
0: İnşallah.
1: Çok kıymetli sesler.
0: Bu arada bir de repertuarda böyle Kıbrıs türküsü de var galiba, değil mi?
1: Evet, bir tane de
0: Deliriyor.
1: Kıbrıs türküsü getirdik. Onun da böyle ezgisi çok güzel ve çok akılda kalıcı. Biraz da böyle sanki ruhu umutlandırıyor, neşelendiriyor. Onu da repertuarımıza ekledik bugün.
0: Bir film vardı. Filmin adı Halam Geldi. O filmde o müziği ben söylemiştim. Hatta küçük de bir rolüm de vardı. O film güzel bir filmdi. Biraz
1: İzledim.
0: böyle daha kültür sanat ağırlıklı bir
1: Evet,
0: filmdi.
1: izlediğim bir film.
0: Şimdi bakalım yine beni oralara götüreceksin, eskilere götüreceksin.
1: Hep beraber gidelim.
0: Hep beraber. Biz bize Dilirga'ya o zaman.
1: Evet, Dilirga'ya.

0: Ağzınıza, elinize, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizin de elinize, yüreğinize sağlık.
1: Evet, emek.
0: Harika bir performanstı. Çok güzel oldu değil mi Dilirga?
1: Kesinlikle çok güzel oldu. Çok içten oldu.
0: Yavaş yavaş biz de tabii programımızın sonuna geldik. Sizleri programımızda gördüğümüz için gerçekten çok mutlu olduk. Bizi onurlandırdınız. O güzel sesinizle böyle güzel bir gezintiye götürdünüz. İnşallah başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Programda görüşemezsek de mutlaka bir projede buluşmamız lazım.
1: Kesinlikle öyle. Ağırladığınız, misafir ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Zevkle katıldım. Çok teşekkürler.
0: Sürpriz böyle bir parça yapalım mı? Ne dersin?
1: Karadeniz'e gidelim.
0: Karadeniz'e gidelim değil mi? Evet. Bence de güzel olur. Gitmeden önce değerli seyircilerimize böyle bir veda etsem olur mu?
1: Tabii ki.
0: Efendim bizden de bu hafta biz bize farklı diyarlara gittik. Biz bize programında Çimen Hanım'ı ağırladık. Çok güzel bir performans oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir efendim. Başka bir programda görüşmek üzere.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

Balkanlar, insanlık tarihinin en önemli bölgelerinden biri olarak Avrupa ile Anadolu, Yakın Doğu ile Asya ve Afrika'ya açılan bir kapıdır. Bu bölge aynı zamanda Akdeniz dünyası ile Avrupa'nın karşılaşma ve kaynaşma noktası olmuştur. O kaynaşma noktalarından biri de kültür ve medeniyetin geçiş yeri olan Bosna Hersek'tir. Asırlardır farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek bu özelliğiyle örnek teşkil etmekte. Balkanların Güzide ülkesinde keşfedilmeyi bekleyen birbirinden değerli miraslara gelin hep beraber daha yakından bakalım.

Bosna'nın birçok şehrinde ecdadımızın izini rastlayabilir ve Osmanlı'nın tarihi miraslarını görebilirsiniz. Bu görülmesi gereken miraslarının en önemlilerinden birisi de tarihi Konya Köprüsü'dür.

köprü Saraybosna'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve yol üstünde bulunan Konya şehrinde bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğü hasardan sonra

Avrupa'nın en egzotik müziği olarak bilinen Balkan müziğine Bosna Gerçeği'nin katkısı oldukça fazla. Bosna Gerçeği'nin ünlü tarihi ve kültürel zenginliği bu anlamda müziğinde yansıyor. Bu geleneksel müzik tarzlarından biri de Sevdalinka'dır. Sevdalinka kavuşulmayan aşklarının yürekte tüten sevde ateşinin Bosna Gerçeği'nde müziğe dokunmuş hali olarak biliniyor. Türkiye'de de oldukça tanınan Boşnak sanatçı Zeyd Şoto seslerindeki ilahi ve Sevdalinka türündeki şarkılarıyla sevindilerine adeta büyüdü.

0: diyor. Şimdi her birlikte Zeyd Şoto'yu daha yakından tanılayım.
1: Siz Bosna'yı ziyaret ettiniz. Bizim için çok mutluyuz yani böyle. Ve yani benim başlangıçlar çok yani böyle söyleyince, sizi dinleyince aklım çok uzağa gitti gibi kendime hissediyorum. Müzik ile aramızda bağlantılar çok zaman oldu şimdiye kadar. Yani ben çocukluğumdan müzik ile uğraşıyorum. Müzik okulu başladığım 8 yaşındayım. Akordeon çalmaya. Burada Bosna Hersek'te çok seven bir saz, yani enstrüman, akordeon. Onu çaldım, müzik okulu bitirdim. Tam Bosna Hersek'te savaş zamanından önce müzik okulu başladım. Ve
0: bu klasik müzik oldu mu ya da halk müziğin okudunuz mu?
1: Evde halk müzik, okulda klasik müzik, yani öyle olmalı. Aslında bizim mesela ben içimde rock seven bir kişiyim. Ben rock seviyordum. O zaman da bir çocuk olarak Yugoslavya döneminde rock müzik çok popülerdi. Çok büyük meşhur gruplar vardı. Biz çocuklar olarak müzik sevdiğimiz için onunla biraz böyle sevdiğimiz vardı. Lakin babam dedi, eğer diyor çalmak istiyorsun, akordiyon olur, başka bir şey olamaz diye. Çünkü Sevdalinka bizim yani önemli kültürümüzden bir parça var. Sevdalinka sevdiğimiz şarkı. Sevdalinka bütün Balkanlar ülkelerde çok seven bir müzik tarzı. Herkes seviyor. Burada Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Bulgarlar, Makedonyalılar, Karadağlılar, Slovenya'da, bütün bu ülkelerde Sevdalinka çok seven bir şarkının tarzı.

Bosna Gerçek'te bulunan ve devasa sütunları, sivri uçlu kemerleri ve dairesel aralıkları ile dikkat çeken Osmanlı köprüleri, birer mimarı şaheser niteliğinde. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'in tarafından yapılan Mostar Köprüsü, Bosna Gerçegovina'nın en ikonik köprüsü. Mostar Köprüsü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de bulunurken Balkanların en önemli İslami mimari eserlerden birisi olarak dikkat çekmekte. Köprü Bosna Savaşı sırasında hasar görmüş olmasına rağmen savaş sonrasında tekrar inşa edilmiş ve eski intişamına kavuşmuştur.

Koski Mehmet Paşa Camii, Mostar camileri içinde en önemli cazide merkezlerinden biridir. Cami aynı zamanda Mostar Köprüsü'nün en etkileyici mangazalarından birine de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden kalan bir miras olması nedeniyle Türkler için ayrı bir öneme sahip olan yapı. Oldukça sağlam bir şekilde inşa edilmiş, en iyi korunmuş camilerdendir.

0: Bosna Savaşı esnasında bölgedeki birçok yapı gibi Koski Mehmet Paşa Camii de büyük hasar görmüş. 1996-2001 yılları arasında restore edilerek ibadete açılmıştır.
1: Savaş başlayınca o zaman biraz ara verdik diyebilirim. Ama savaş zamanında da biz Konitz'te arkadaşlarla beraber bir grup kurduk. Grubun adı Seyfullah. Biz o zaman yani savaşa karşı bir emek yapalım, bir ilgi gösterelim diye gençler olarak ben o zaman 13-14 yaşındayken arkadaşlar beni de çağırdılar. 93'te bir grup kurduk. İlahiler, vatan şarkıları söylüyorduk.
0: Evet,
1: Sevda Linkalar. Askerlere yani gidiyorduk onların onlara şarkıları söylüyorduk yani. Çok güzel hatıralarımız. O zaman da askerlerimiz bayağı seviyorlardı. Biz onlarla bütün yerleri ziyaret ettik, gittik onlara destek olmak için.
0: Evet.
1: İlahiler, şarkılar söylüyorduk.
0: Allah razı olsun. Evet.
1: Eyvallah.
0: Çok
1: cümlemizden.

0: Değerli seyirciler, Mimar Hayreddin'in yapmış olan Eğri Köprü, Mostar Köprü'ne benzemektedir.
1: Türk'ün adını buyuracak ve daima hatırlatacak eserler bırakmak amacıyla inşasını isteyen

Kanuni Sultan Süleyman bu görev için Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'i görevlendirmiş. Köprü 1999 yılında sel nedeniyle yıkılmış olsa da 2002 yılında restore edilerek yeniden hizmete açılmıştır.

Mostar'daki birçok tarihi simge yapı gibi saat kulesi de 1990'lı yıllarda Balkanlarda meydana gelen savaşta büyük zarar görmüş. 1630'lı yıllarda inşa edildiği düşünülen yapı gri bir arduvaz çatı ile tepesinde krem renginde taştan bir kuledir. Kule 1999 yılında bir restorasyon süresinden

0: Yani yakın görüyoruz ve diyebilirim ki yaşıyoruz, hayatımızda var olan bir şey. Nasıl mesela Yugoslavya döneminde biz mektebe giderken, camiye giderken bazı ilahiler okurken Türkçe ilahiler okuyorduk. Mesela bazı ilahiler var, okuduğumuz ilahi Türkiye'de bile bilmeyen ilahiler vardı. Biz bu arada eski Türkçe ilahi okuyorduk yani. Yugoslavya döneminde de bile, Bosna Hersek bağımsızlığı döneminde daha da çok diyebilirim yani. Benim de hayatımda biz Türkiye'nin müziği, kültürünü Bosna Hersek'te çok çok seviyoruz yani. Millet, insanlar bayağı tanıyorlar ve seviyorlar. Sanatçılar, başlayalım yani müzik konusunda çok besteler var. Bosna'da okuyorlar millet. Sizin dobranızda da var yani, haberiniz olsun hocam, ben size söyleyeyim şimdi böyle. Niye? Çünkü bize yani hızlı geliyor. Bir şey oldu mu Türkiye'de müzik konusunda biz hemen haberimiz var. Dünyada şimdi böyle bir küçücük bir piyasa oldu diyebiliriz ama eski zamanlarda da böyle. Mesela 90'larda bazı şarkılar var. Türk şeyi, besteler, Türk sözleri sadece Boşnakça uygulama oldu diyebiliriz. Yani bir kişi Bosna'dan Türkiye'ye gittiği zaman tek yapan yabancılık hissetmediği, hiç yabancılık hissetmiyoruz. Rahat oluyorsun. İstanbul'a geldiği, diğer şehirlere geldiğimiz zaman da bir yabancılık yok. Türkler de öyle söylüyorlar. Bosna geldikçe bir yabancılık diyor hissetmiyoruz. Niye? Alışkanlık yani çok gerek yok. Çünkü kültürümüz yani çok benziyor.
1: Eskiden geliyor, evet.
0: Çok benziyor. Baştaşı eski bu şehirlerde çok izler var, Osmanlı tarihi yerler çok var Bosna Hersek'te. Bir de çok önemli bir faktör var. Dinimizde, dinimizden kaynaklı şeyler bizi yaklaşıyor diyebiliriz.

Anadolu'dan göç ederek Balagay kasabasına gelen dervişler tarafından 600 yıl önce kurulmuş Balagay Alperenler Tekkesi Buna Nehri'nin kaynağına kurulmuş. Osmanlı'da bölgede görev alacak devlet görevlerinin yetiştirildiği tekke günümüzde Nakşibendi Tekkesi olarak kullanılmaktadır.

0: aramızda belki bir mesafe var. Belki ülkeleri var ama kültür hakkında,
1: Evet.
0: kültür sektör arazi çok yok yani. Yakındayız.
1: Ya ben
0: Bu önümüzdeki.
1: de çok geziyorum, bir enteresan oldum bu yerde. Çok bir sıcak geldi bana. Ne
0: Evet.
1: kadar adamla görüştük,
0: Hamdolsun.
1: her şeyi soruyoruz. Ve elbette bir ne dil, eğer dil bilsen, Boşnak dilin ya da Boşnaklar Türk dilini bilse, hiç
0: Benim
1: ne yok.
0: hocam müsaadenizle fırsat oldukça ben şunu hep söylüyorum. Bir dil öğrenelim yani. Bir de enteresan bir şey var.
1: Evet, siz
0: Anlayan bir dil
1: çok
0: var.
1: iyi
0: Müzik.
1: söylüyorsunuz, benden iyi söylüyorsunuz diyeyim.
0: Estağfurullah hocam.
1: Ne siz okudunuz ya onu bir Türkiye'de siz nasıl ne zaman oldunuz kan
0: Türkçe
1: gibi
0: mi?
1: evet o neler nasıl oldu ve şimdiki yeni projeler onların hakkında da biraz söyleseniz.
0: Türkçe nasıl öğrendim? Bir söyleyeyim size. Televizyon izlerken.
1: Televizyon.
0: Aldım
1: Allah.
0: mesela bir film, dizi, Türk dizisi aldım. Onu 2 sene, 10 sene önce oturdum. Mesela bir cümle söylüyor yani bir kişi. Onu durduruyorum. Oraya götürüyorum. Bilmediğimiz sözler öyle yani. Öyle öğrendim. Birkaç
1: Çok
0: ayın
1: çalışmış.
0: içinde bayağı genişlendim yani. Yani öğrendim
1: Evet.
0: Türkçe yani.
1: Evet.
0: Yeni
1: Ya ben
0: projeler...
1: seni Türkiye'de okudun ne diye düşündüm.
0: Eyvallah. Ya İngilizce ben müzik üzerinden öğrendim mesela. İngilizce daha da şeyler diyebilirim yani. Daha önce öğrendim.
1: Siz Türkiye'de oldunuz ya. Türkiye'de.
0: Çok çok zamanlar yani sık
1: Ben
0: sık gidiyorum.
1: TRT'de ne de programlarınız
0: Programlara
1: var.
0: çıktım
1: Evet.
0: evet. Var şansımız oldu.
1: Evet.
0: 2008'den TRT programlara çıkıyorum. 2008'den.
1: Şimdi bir daha inşallah
0: İnşallah
1: çıkacağız.
0: fırsat oldu. Sizin sayenizde.
1: Maşallah ya. Sizge
0: Teşekkür.
1: de çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: Biz
0: hocam.
1: nasıl rica olduk, razı olduk. Allah Teala size de rica
0: Eyvallah.
1: razı olsun. Sağ
0: Eyvallah.
1: olunuz.
0: Eyvallah cümlemize. Allah razı olsun.
1: Hep zaman Türkiye'de olsanız görüşmek üzere. Hep
0: Eyvallah.
1: Boşnakları hep
0: Eyvallah.
1: ne büyük büyük
0: Eyvallah.
1: sağ ol diyoruz.
0: Sizin bir daha eviniz var yani haberiniz olsun yani. Her zaman hoş geldiniz.
1: Sağ olun.

0: insanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye bürünüyoruz.

0: Ya bu ne güzel bir giriş oldu böyle ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Ravi'cim gönlüne, ruhuna sağlık.
2: Hoş geldin.
1: Daha hoş buldum.
0: Meselenin hakkında çok konuşacağız ama yani bu çok güzel bir giriş oldu. Bu arada başlamadan önce Hüseyin bir açılış konuşmamızı yapsın. Ondan sonra böyle bir önce güzel tabii bir ki muhabbetlere devam edelim.
1: Tamam abi, tabii ki.
2: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, Kafalar Şarkılar'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Ravi İnciğöz. Hoş geldin Ravi'cim.
1: Hoş buldum Hüseyin'cim.
0: Ravi'cim nasılsın?
1: Selamlar Timur. Çok aleyküm iyiyim. Selam. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ederiz. Bomba gibiyiz vallahi.
2: Seni görünce daha iyi oldu.
0: Daha da mutlu oldum.
2: Ayaklarına sağlık.
0: Eyvallah. Hoş geldin. Eyvallah. Evet.
1: Valla çok mutlu oldum.
0: Gelmesi,
1: evet, öyle öyle. Ben de dostlarım, arkadaşlarım evet, böyle bir programa başlamış. Ben çok memnunum. Çok evet, mutluyum sizlerle evet, bir arada olmaktan. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Çok
1: İnşallah yeni sezonlara.
0: İnşallah.
1: Bol
0: volümlü. İnşallah.
1: Bol alkışlı, bol reytingli olsun.
0: İnşallah. Amin. Biz konuşmaya devam etmeden önce biz de bir şarkı söyleyelim. Ondan sonra tabii, muhabbete tabii devam edelim
1: seni mi? Seni dinlemek her zaman keyif.
0: Estağfurullah. Timurcuğum. Buyurun.
3: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aldım aşkımı aldım yanıma, onu da kaybettim. Hükümsüzdür.

0: Nefesine sağlık.
1: Hepimizin ellerine de gönüllerine sağlık. Ravi'cim nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
0: Timur'cum valla Eylül'den beri
1: evet.
0: Böyle 4 haftada bir şarkı yayınlıyoruz. Hı-hı,
1: biliyorum.
0: Bir seriye başladık evet. Biliyorsun. Bir albümü evet. bitirdik ama evet. artık dijital dünya biliyorsun evet. çok farklı.
1: Çok albüm hareketli olduğu ve gibi, sürekli istiyor.
0: Evet, albüm evet. olduğu gibi yayınlamak yerine hı-hı. böyle 28 günde bir, 4 haftada bir sürekli evet. Evet. Seyirciyi, dinleyiciyi böyle sıcak sıcak evet. Evet. tutacak şekilde dijitallerde yayınlamaya başladık. Evet. Hem biz, bu şarkıların işte bizim olmadığını bilen evet. çok fazla insan varmış.
1: Kimlere verdiğini şöyle birkaç tane şarkı saysan şöyle.
0: Şöyle birkaç tane
1: biz zaten
0: sayınca...
1: biliyoruz Arabi'yi.
2: evet. Hepsini biliyoruz.
0: Gündeş,
1: Evet,
0: Ebru
1: Hanım'da hangi? Ölümsüz Aşklar.
0: Ölümsüz Aşklar vardı, Ölümsüz evet. Aşk var mı? Mustafa da var, Ceceli'de.
1: Ceceli'de var.
0: İlk yok, şarkımız evet. Maşallah var. Evet. Eksik var. Evet. Sevgilim var.
1: Evet.
0: Kalpten var. Ferhat abi de evet. var, Ferhat Göçer de var.
1: Evet.
0: Kalp kırılsa da sever. Evet. Var yani işte böyle evet. Timur'cum hatırlamakta
1: özellikle vallahi duymalarını senin çok ne kadar naif olduğunu biliyorum ama eyvallah. Bazen de gerçekten böyle biraz hatırlatmak da gerçekten doğru iyi oluyor. Senden bir şarkı daha.
0: Tabii.
1: Ama bunun zannedersem bir hikayesi de var. Bunu özellikle yani bugün anlatmanı açılı... rica ediyorum. Evet ya. Bir, Hüseyin şöyle bir yani, taksim alsak da. Ravi de onun üzerine evet.

müziğe başlatan amcam henüz 40'lı yaşların ortasındayken vefat etti. O günde ben ilk albüm kontratımı yapmıştım. Yolda annem aradı, dedi ki Ravi, İsmail amcan vefat etti. Ve hakikaten beni müziğe başlatan bağlama üstadıdır kendisi. Çok büyük acı çektik hakikaten. Yani hem inanamadım, hem o acıyı o anda nasıl atlatacağız? İnanması zor oluyor ya bazı ölümlere. Sonra cenaze törenine gittiğimizde bir sahne vardı Timur. Yengem tabuta sarılmış, konuşuyordu. Yani konuşuyor. Ağlamaktan ziyade konuşuyor. Döndükten sonra, eve döndükten sonra gece o hal beni aldı. Kayıt cihazına bastım. Ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine. Ölen

0: Abi ağlattın bizi ya.
1: Abi mahvettin ya. Öyle bizi ya. Yani ölümsüz aşklar var ya, ölmeyen aşık vardır. Ama bu bir aslında başka bir şey yazmışsın yani.
2: Teşekkür ederim.
1: Hani başka bir boyutta da. Evet,
2: bir şey.
1: Evet işte tamam.
2: Bana hep bu şarkıyı hep söylüyorlar ona. Yani bunu da buradan özellikle anlatmış olayım. Hep konserlerimde anlatıyorum evet. Ama Ravi hangi kafayla yazdın?
1: Evet.
2: İşte Ravi söylesene hani kafadar. Ravi hangi kafayla yazdın? Hani var ya bizde hani illa bir şeyler olacak kafada da öyle yazacaksın ama çok yoğun bir acı.
1: Evet aslında
2: ama
1: ya.
2: Ama çok yoğun da bir orada bir aşk vardı
1: evet,
2: esasen.
1: Aslında. Evet.
2: Biri vefat etmiş, ruhu gitmiş. Biri canlı hayatta ama bir iletişimleri vardı. Aslında söylemek, anlatmak istediğim oydu. Yani destek olan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Kesin.
2: Eyvallah.
0: Yüreğine sağlık.
1: Şimdi o zaman senden bir şarkı daha rica etsek.
2: Tabii ki.
1: Evet.
2: Orhan Baba'dan söyleyeceğiz değil mi?
1: Evet.
2: Orhan
1: Sürpriz
2: Baba'dan.
1: Sürpriz olsun o zaman.
2: Evet. Sürpriz mi olsun? Evet. Peki abi. Hadi.

0: Canım.
1: Nefesine sağlık.
2: Ağzına sağlık.
0: Bu da abi. Allah rahmet eylesin. Rıfat abinin şarkısıdır. Ve ben Rıfat özellikle Rıfat Şalle'yle Rıfat Baba'ya itirazım var da neye itiraz ettin baba dedim. Yani Rıfat abi dedim neye itiraz ettim. Müsyenler olarak günlük yevmiye üzeri çalışıyoruz. Yani gittiğimiz zaman o işten ödememizi alıyoruz. Neyse alıyoruz ve evimize dönüyoruz. Rıfat abi tam 2 hafta olmuş para alamamış. Ve artık o gün eve dönecek parası da yok. Bayağı bir yol yürümüş ve en sonunda yolda giderken şunu yazmış. İtirazım var abi. İtirazım varın da hikayesi buymuş abi. Şimdi yine senin şarkın.
1: Benim ilk albümdeki çıkış şarkım Yorgun Gemi.
0: Evet.
1: Büyük fanatikleri var.
0: Evet.
1: Çok seveni var.
0: Evet. Biz de çok seviyoruz zaten.
1: İlk defa bir versiyonunu yapacağız. Akustik versiyonunu yapacağız bu arada.
0: Bize özel.
1: Yani bu şarkıyı sonradan isteyenler oldu. Benim yeniden yapmam istendi. Ben dedim ki bu şarkı o haliyle kült. Ama bu programı özel. Eminim çok izlenecek, tıklanacak. Kesinlikle. Bir şarkı bu. Bir hadi çalalım söyleyelim
0: hadi
1: o zaman.
0: Hadi dinleyelim bakalım o zaman onu.

0: Gönlüne sağlık, ağzına gönlüne girelim.
1: Çok teşekkür ederim. Orkestra arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hemen senden bir şarkı daha böyle buradan rica etsek olur mu?
1: Tabii ki.

0: Raviciğim, gönlüne, ruhuna sağlık. Biz Kafalar Şarkılar programına bize geldiğin için çok teşekkür ediyoruz sana. İyi ki de varsın.
1: Eyvallah. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Kafaların bu güzel programına katılmak beni çok mutlu etti. Uzun zamandır bir yere çıkmıyordum.
0: Evet.
1: Çok iyi oldu. Benim için de iyi oldu. Sizi görmek daha iyi oldu.
0: Biz de çok iyi.
1: Seyircilerle, dinleyicilerimizle buluşmak daha da büyük keyif.
0: İnşallah onlar
1: dediğim
0: da keyif
1: gibi, inşallah nicelerine.
0: Evet, nicelerine inşallah.
1: Yeni yeni bölümlere, yeni yeni sezonlara diyorum. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
2: Evet. Teşekkür ederiz hayatlarına sağlık.
0: Şimdi kapanış konuşmamızı alalım. Ondan sonra böyle bir hareketli potpourri'miz var. Onlarla tamam. Da devam ederiz sonra. Tamam.
2: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, Kafalar Şarkılar programının sonuna geldik. Bugün konuğumuz Ravi İncigöz'dü. Abi ayağına sağlık. İyi ki geldin
1: tekrardan.
2: Çok
1: teşekkür ederim. Eyvallah. Çok
2: haftaya sağ ol. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz.
0: MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Yolların nakış nakış işlerken beynim. Özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendine. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim
0: varsa gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı, gel yanımın
0: can yoldaşım, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açım ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım beni,
3: sandım, aldattım beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

Merhaba efendim. Sevgili dostlarımız, kıymetli izleyenlerimiz, biricik dinleyenlerimiz, Ahmet Hüsnü'yle Gönül Yolu programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olduğumuz için, bu gönül yolunda birlikte yürüdüğümüz için biz de çok mutluyuz, emin olun. Evet efendim, gene o sevgiliye bir serenat var. Diyor ki, sen gülünce gözlerinin içi de gülüyor. Kendimi senden alamıyorum diyor. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum diyor. Bu da şiiri Ülkü Aker'e ait İrfan Özbakır'ın Hicaz eseri efendim. Takdim ediyoruz.

aşka gark olmuş, sevdiğine gark olmuş, gaş yolmuş bir aşık. Evet efendim. Hüzzam makamına geçiyoruz ve bizim yine çok sevgili merhum abimiz, üstadımız Şekip Ayhan Özışık'ın bir şarkısı. Şekip abi bazen güftede de yazardı, şiir de yazardı ve melodisini yaptığı eserin o melodik zenginliği ve vuruculuğu gibi de şiirleri vardı. İşte bu da onlardan biri. Şimdi arz ediyoruz. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet. Böyle bir fantezi, böyle bir şaka diyelim. Efendim şimdi zor bir şarkıya giriyoruz. Çok zor bir şarkı. Yani bunu okumak çok zor. Okuduktan sonra eve gitmek çok zor. Yani eve gitmeseniz de sağda solda sohbetini yapıp o sohbetin duyulması çok zor. Hüzzam olmasına hüzzam. Efendim, beste, mucize bestecilerden biri Teoman Alpay. O yapar bunu. Güfte de Melih Özer diye bir zat. Hayatta mı, göçtü mü bilmiyorum. Göçtüyse rahmet olsun, hayattaysa selametler dileriz ama herhalde bunu yazdıktan sonra yenge hanımla bayağı bir cenge girmiştir. Evet. İnşallah biz de bunu okuyalım arkadaşlar. Gazanız mübarek olsun. Buyurun.

böyle bir şey. Alır götürür uzaklara, yıldızlara, uzak özlemlere götürür. Efendim, bir şaheser daha, bir şaheser daha.

Şiir, Şerafettin Aydınlık. Ve hakikaten apaydınlık bir şiirdir bu. Ve beste, aziz rahmetli hocamız Alaaddin Yavaşça ve bir Kürdüli Hicazkâr şarkı. Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Bir Nihaven şarkı var şu anda. Demin de yaşadığımız bir olaydı. Hani iki sevgili, benim hayatımda çok yerleri olan Cinçen Tanrı Korur ve Feyzi Halıcı dediydim. Şimdi de bu Nihaven şarkıda yine iki sevgilimiz. Nurlarda yatsın hepsi. Şiir Rüştü Şardağ. Hem besteleriyle hem şiirleriyle musikimize çok hizmet etmiş ve bir düşün adamı aynı zamanda, parlamenter aynı zamanda ve arkasından da bu güzel şiiri o güzel gönlünden sizlere armağan eden sevgili rahmetli Avni Anıl. Hadi bakalım, aşk neymiş ne değilmiş bir görelim.

böyle esprili ama o derecede anlamlı, derin derin konuşulmaya değer bir sözel yapı ve muhteşem bir melodik yapı. Yine bir nihayet şarkıyla devam ediyoruz. Efendim, Erol Sayan, hakikaten hani son zamanlarda moda bir laf var ya hani iyi ki varsın diye. Hakikaten Erol abi iyi ki varsın. Allah sana sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Eserlerinle zaten yaşayacaksın sonsuza kadar ama neler kazandırdın bize? Allah senden razı olsun canım abim. Sizden biri, sizden biri diyor. Kimmiş o? Gönlümü yaralayan, bahtımı karalayan, derde koyan sizden biri diyor. Evet. İlkan San şarkıların bu da fevkalade önde giden şairlerindendir. Evet, Erol Sayan ve İlkan San müşterekliğinden ortaya çıkmış çok sevilen bir nihaven şarkı ve arkadaşlarımız aranamaya giriyorlar.

Evet efendim. Erol abi öyle diyorsa öyledir. Efendim geldik yine programımızın en büyük dersine. İnsanın karşısındakini sevmesi için, varlığı sevmesi için, çiçeğini, böceğini, kedisini, kuşusunu, yerleri, gökleri sevmesi için önce kendisini sevmesi lazımdır. Evvela kendini fethetmesi lazımdır. Kendini bilmesi lazımdır, kendini bulması lazımdır ki her şeyin kendinde de var olduğunun farkına vardı mı? Nereye baksa kendini görür ve kendini sevdiği gibi de her şeyi sevmeye yakın bir psikolojiye, bakış açısına sahip olur. O yüzden kendimize dikkat edelim. Kendimizin kıymetini bilelim. Vaktimizin, sağlığımızın, sıhhatimizin, dostumuzun kıymetini bilelim. Bir şey söyleyeyim mi? Düşmanımızın bile kıymetini bilelim. Bugün var, yarın yok. Evet, o da pişman olacak çünkü. Pişmanlığa düşecek bir insana ne yapılır? Acınır sadece. Sağlığımıza çok iyi bakmamız lazım. Hayatı düşünmek, hayatı sevmek, hayatta üretmek ve üleşmek ne kadar gerekliyse bir şey söyleyeceğim. Ölümü de düşünmek lazım. Belki hayatımızda, yaşantımız içerisinde en real şey, en gerçek şey, kaçınılmaz bir şey ölüm. Onu yok sayarcasına bir hayat yaşandığı takdirde büyük hatalar işlenebilir. Ama acının da bir sonu var, sevincin de bir sonu var, zenginliğin de bir sonu var, fakirliğin de bir sonu var. Bu sonu düşünmek ve ondan sonra yeni bir başlangıcı hesap etmek zannediyorum ki doğru bir şey. O yüzden gelin biz Kelami Mustafa Hazretleri'nin bu öğüdünü bir yere yazalım.

Evet sevgili dostlar, Kelami Mustafa Hazretleri'nin Nutku Şerifi ve birlikte olmak, onunla meşketmek şerefine de nail olduğumuz Zeki Altun büyüğümüz, rahmetli, nur içinde yatsın, bize bu güzel eseri hediye etmiş, miras bırakmış, ders almak bize kalmış. Ders alanlardan olalım inşallah. Sevgiler, saygılar efendim. Yine yeni bir Ahmet Özhan'la Gönül Yolu programında buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani...
1: Sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye doğru. Of, aşk yüzünden Arap saçına döndüm.
2: Çöz beni Arap saçına. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren yine tüm coşkusuyla ve yüksek enerjisiyle başladı. Çok güzel türküler var bugün yine. Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Eminiz ki sizler de bizlere eşlik edeceksiniz, yarenlik edeceksiniz. Size en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün yine sizlerle buluşmanın, Üç Yaren'de o güzel türküleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine çok güzel türküler hazırladık sizler için. Aynı zamanda sizlerden gelen istekler üzerine de o repertuarımızı geliştirdik. Bugün o güzel türkülerimizi bir saat boyunca istiyoruz ki birlikte paylaşalım. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın.
2: Bugün de bize evlerinizi açtığınız, gönül hanenizi açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir saat boyunca bizimle de oluverirseniz bizi pek bir mutlu edeceksiniz deyip Ali Çakar'a dönüveriyorum.
1: Evet.

0: Evet,
1: Bize
0: sevgili
1: sağlık
0: Ali.
1: hocam.
0: Harikaydı.
2: Teşekkür ederim.
0: Burdur'a
2: Sağ
0: vardık,
2: olun.
0: geldik.
3: Gönlüne sağlık.
2: Çok sağ olun. Çok böyle güzel, dinamik bir
0: Evet.
2: eser. Hakikaten
0: Burdur'un da
2: böyle,
0: en güzel, en
2: evet,
0: iddialı,
2: eserlerinden.
0: olmazsa olmaz türkülerinden biri, değil
2: Her
0: mi?
2: daim bize istek olarak gelen
0: İnsanın
2: türkülerden bir
0: coşu vericiye
2: tanesi.
0: geliyor da coşuyorsun
2: Tutuyor
0: zaten
2: insan
0: kendini.
2: onu biz burada paylaşıyoruz
0: Evet,
2: yani.
0: evet, evet.
2: Yine de o türkünün ritmik yapısına şöyle küçük figürlerle
0: Evet.
2: uyum sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah değerli
0: Olduğu
2: izleyenlerimiz
0: kadar
2: de
0: artık oturduğumuz yerde, değil
2: bizler
0: mi?
2: gibi onlar da keyif alıyorlardır.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Değerli izleyenlerimize gelsin. Sağ olun. Şimdi
0: Evet,
2: sırada.
1: Kütahya'dayız.
2: Evet, Kütahya'ya
0: Oo,
2: doğru
1: Kütahya,
2: yol
1: Kütahya.
2: alıyoruz.
1: Kütahya türküleri de böyle bir başka diyesim yok ama hepsi türkülerimizin çok güzel. Bu türküyü çok seviyorum. Eğğer bizi izliyorsa da selamlarımı iletiyorum Hale Gür hocamdan dinleyip.
2: Selamlarımız olsun değerli
1: Evet,
2: hocamıza.
1: öğrenmiştim.
2: Evet.
0: Selamlar, sevgiler,
1: Ellerinden
0: saygılar.
1: öpüyorum.
2: Evet.
1: Duman vardır güzel İzmir başında.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Yüreğine gönlüne
1: sevgili
0: sağlık.
1: Selcan.
0: Çok ben güzel, çok
1: ederim.
0: Keyifli bir türkü.
2: Sağ olun.
0: Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesine, sağ gönlüne sağlık.
2: Sağ olun.
0: Evet.
2: Sağ olun hocam.
0: Tuğba Ger.
1: Bir ah çektim derinden. Dağ titredi
0: yerinden.
1: Yerinden.
0: Evet, bu da çok
1: diyelim,
0: güzel bir eser.
1: Güzel, sevgili dostlar.
0: Şöyle
1: güzel
0: bir Rumeli türküsü. Rumeli'ye doğru götürüyorsun bizi.
1: Rumeli'ye doğru gidelim. Şöyle
0: pekala.
1: Rumeli rüzgarı estirelim bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Tuğba Ger.
1: Evet, teşekkürler.
0: Nefesine, yüreğine
1: güzel
0: sağlık.
1: Bir türkü.
0: Gönlüne evet. Sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
2: Rumeli'ye doğru gittik, geldik.
1: Evet, evet, Rumeli de başkadır.
2: Evet, çok
0: güzel bir
1: o
0: türkü.
1: O ayrı bir güzelliktir.
0: Güzel bir türkü. Evet.
1: Her yörenin bambaşka güzellikleri var. Değeri var, güzelliği var.
2: Şimdi sırada ne var?
1: Tadımlık köşemiz var.
0: Ve tadımlık köşemizde de güzel bir şarkı var. Evet. Değerli izleyenlerimiz, Yesari Asım Arsoy'un güzel bir şarkısı.
1: Sazlar çalınır
0: Çamlıca'nın bahçelerinde. Haydi bakalım.

0: gönlünüze sağlık sevgili arkadaşlarım.
1: Evet.
0: Çok
1: Ağzınıza
0: keyifli
1: sağlık.
0: bir şarkı. İnşallah değerli izleyenlerimiz de beğenmişlerdir. Bize
1: Coşkulu ve
0: eşlik
1: yüksel, değil mi?
0: etmişlerdir.
1: Evet.
0: Evet, şimdi sırada
1: Siz varsınız.
0: ben varım.
1: Evet.
0: Pekala. Güzel bir türkümüz var.
1: Çalıp
0: Onu
1: mı
0: çalıp söyleyeceğim değerli
1: söyleyeceksiniz?
0: arkadaşlarımla birlikte. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez diyeceğiz.
1: Sevgili Ali Çakar'ı dinliyoruz.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben Sezer teşekkür ederim.
2: Çakar. Çok güzel oldu.
0: Harikaydı.
1: Güzel bir
0: eline sağlık.
2: Düzenlemesi. Sağlık.
1: Evet, orkestradaki çok, çok arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar bu güzel eşlikleri için.
2: Sizin sesinizle evet. De çiçek açtı.
0: Tabii.
1: Ben de yorumlamaya çalıştım. Aa, öyle diyelim. İnşallah değerli izleyicilerinizi beğenmişlerdir.
0: Eminiz.
1: Evet.
0: Evet, şimdi sevgili Selcan da sıra galiba.
2: Uzun hocam müsaade var mı biz Ali hocamla bugün çalsak söylesek?
1: Birlikte.
2: Bağlamayı bırakıp cüroyu alsanız bu türküyü beraber söylesek olur mu hocam?
1: Tabii ki, ne demek.
2: Çok Selcan, mutlu olurum ben.
1: Keyifle. Keyifle
0: renk olsun
1: ederim.
0: Bugün değil mi?
2: Evet.
1: Evet. O zaman birlikte cüro bağlamamızla bakalım ne diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Elinize sağlık
1: Ağzına
0: hocam. Ne güzel söylediniz
1: sağlık.
0: böyle.
1: Yüreğine
0: Çalgıcı olarak
1: sağlık.
0: söylediniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocamın
1: Sesinize,
0: elinize,
1: gönlüne
0: gönlünüze sağlık.
1: sağlık
0: Yol
1: Sertcan'cığım.
0: göstermesiyle her
1: Birlikte
0: zaman
1: paylaştık.
0: çok farklı bir
1: Evet.
0: şey oldu. Güzel
1: Evet.
0: oldu.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok da
2: Amerikanları başında bizi
1: naif,
2: izleyen.
1: çok da güzel bir türkü.
0: Evet.
1: Gerçekten
0: Nazlı
1: Bitlis'te
0: nazlı
1: Beş
0: oldu.
1: Minare. İnşallah değerli
0: Evet.
1: izleyenlerimiz de beğenmişlerdir. Sizlere gelsin efendim.
0: Ben şunu da söylemek istiyorum. Hani her defasında söylüyorum. Söylemekten de bıkmayacağım. Hani çok büyük bir ekibiz. Siz üç yerden ve birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımızı görüyorsunuz ama hani arka tarafta çok kıymetli bir ekip var. O ekip arkadaşlarımızdan biri makyajımızı, yüzümüzü, gözümüzü renklendiren Arzu Acarbay. Arzu abla dedi ki Selcan Bitlis'te Beş Minare'yi okur musun? Yören değil ama keyifle ve zevkle dedim. Bu vesileyle de teşekkür edeyim. Çünkü her şeyi burada yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Gökçen Efe üç yarende büyüdü diyebilirim. O yüzden yorgun gecelerimi, uykusuz günlerimi renklendiren Arzu Acarbay'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Rengarenk bir Selcan koyuyor buraya. Ellerine sağlık. Gönlü var olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Sağ olsun, var olsun. Senin de yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet.
0: Şimdi?
1: Tuğba gel.
2: Şimdi ben de yaren sazımızı alayım elime. Denizli'min, memleketimin güzel bir türküsünü çalıp söyleyeyim. Yine yeşillendi acı payam yolları diye. Ne dersiniz?
1: Keyifle
0: Keyifle
1: dinliyoruz.
0: dinleyeceğiz.
1: Tuğba gel.

0: Tuğba Ger.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel,
2: bu güzel
0: çok keyifli.
2: Türküyü ilk kez Yaren sazımla çaldım.
0: Evet, ama geldi. Çok güzel yapıştı.
2: Ya, çok da yakıştı.
1: Çok, evet.
0: Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkürler. Sizler de eşlik ettiniz. Sağ olun.
0: Klasik dediğim eserlerden
1: başından
0: bir tanesi.
1: Sonuna kadar Denizli'deydin.
2: Evet. Zaten bu Denizli'nin, Acıpayam'ın daha doğrusu milli marşı denir.
0: Evet.
2: Öyle adlandırılır.
0: Çok da güzel
2: çok
0: bir eser.
2: Sevilir.
0: Evet, hem sözleri hem melodisi.
2: Melodisi. Evet, evet. Gerçekten.
0: Evet. Yakanların ruhları şad olsun.
2: Şad olsun diyelim, evet.
1: Evet. Yani kime geldik dönelim.
0: Ve sırada sanıyorum ben varım değerli izleyenlerimiz. Şöyle bir Ankara'ya doğru yol alalım. Güzel bir türkümüz var. Sizlerin de seveceğini umduğum. Morgoyun meler gelir, aman dağları deler gelir diyeceğiz.

0: Çok teşekkürler
1: Evet,
0: hocam. Sevgilerimi çeker
1: teşekkürler,
0: misiniz
1: teşekkürler.
0: yanınıza?
1: Sağ
0: Ben de
1: olun.
0: son dakikalarda şöyle küçücük dayanamadı.
1: Birlikte
0: Tuğba
1: paylaştık.
0: abla işte.
1: Tüm orkestradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli izleyenlerinize gelsin bu güzel türküler.
0: Evet. Ben de
1: Gülsün.
0: galiba düz güssün diyeyim de bir güssünleri ünleye verem şuradan. Şuradan. Hurlardan. Hadi
1: Neler
0: dinleyelim.
1: neler diyecek bakalım.
0: Hadi
1: Gülsünsüz neler
0: dinleyelim bakalım.
1: olmuyor.
0: Gülsünsüz neler olmuyor.
1: Evet.
0: Hep beraber
1: Türkü
0: dinleyelim.
1: anlatıyor.
0: Görelim. Hadi bakalım.
1: Selcan, Kökçen, Şahin.

0: güzeldi.
1: Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Selcan'cığım,
0: her okuduğumda keyif aldığım Türklerden bir denizsiniz. Sizlerle paylaşıyorum.
2: Sağ olun. Yakışan Türklerden biriyiz.
0: Çok teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: Öyle. Sağ olun. Çok da güzel yakıştırıyorsun.
0: Çok
1: yaşıyorsun yani.
2: Coşturdun herkesi.
0: Evet. Teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağ olun. Sağlık tekrar. Evet Tuğba gel.
2: Evet, biz de coşturmaya devam edelim.
0: Bu coşkuyu evet devam ettirelim.
2: Coşku kalsın, böyle devam etsin. Kayseri türkümüz var, hareketli. Benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Süpürgesi Yonca'dan bu güzel türküyü Yaren sazımla çalıp söyleyeceğim sevgili dostlar.
1: Tuğba Ger'den dinliyoruz efendim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sevgili Ozan başta olmak üzere tüm saz sanatçılarımıza, değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine gönüllerine sağlık.
2: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Hem çok sesine keyifliydi. Hem sazına. Gönlüne sağlık. Ama bu türküyle de bugünkü programımızın sonuna geldik. Üç yarenin sonuna geldik.
1: Yine çok çabuk
2: İnşallah
1: bitti.
0: Yine bitti.
2: Haftaya aynı gün aynı saatte değerli izleyenlerimiz yine sizlerle türküleri paylaşmak istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.
1: Sevgili dostlar, haftaya yine buradayız. Buluşmak dileğiyle, sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
0: Bu hafta da bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evlerinizde çaylarınızı yudumlarken biz bir yere doğru gidiyoruz. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu işin de güzel tarafı bu. Yani sürpriz oluyor. Sürpriz. Şey yok yani, listeme bir bakayım. Bugün neredeyim? Konserlerde olur yani. Evet, şimdiki rotamız neresi? Bu zarfta yazıyor. Süleyman, sen okusana bugünkü görevimizi. Yine Bursa'dayız. Buradan neredeymişiz? Buyur. Görevimizi bir oku.
2: Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü rotamız Bursa Mudanya. Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Duşilin ilçe, tarihi evleri, sahil kasabası ruhu ve huzurlu atmosferiyle sizleri bekliyor. Göreviniz, Mudanya sokaklarında yürüyerek Çeldi'yi keşfedin, severiz.
3: Hep yürüyoruz zaten.
2: Ardından Mudanya'nın eski mahallelerinden birinde, sokak aralarında müzik performansınızı gerçekleştirin. Yine bir denizi göreceğiz galiba.
4: Evet evet.
1: Ben çok sevdiğim var yine. Deniz olsun. Deniz olmadan olmaz.
2: Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Evren sade olsun. Müzik ön planda kalsın. Bu bölümde Mudanya'nın sakinliğini ve tarih kokan dokusunu müziğinizle görünür kılmanızı bekliyoruz. Her notada toprakların sesini hissettirin. Keyifli yolculuklar.
1: Bugün Bursa Mudanya'da ben Mustafa senin sesini de duymak istedim.
4: Abi ben söylemezsem mi?
1: Yok.
4: Bana söyletme.
1: Yok Mustafa.
4: Ben söyletme. Vallahi.
1: Gerçekten ben kırılırım. Benim izleyicilerimiz de kırılır. Bak gerçekten arkadaşlar, yani ekran başındaki bütün arkadaşlara sesleniyorum. Bazı sesler dinlenmeli. Yani ben sende gerçekten olmazsa söylerdim. Beni bilen bilir Mustafa. Yani ben bir şey olmadıysa... Mesela bazen bana geliyorlar işte, albüm yapmak isteyenler işte. Abi bize bir albüm yapar mısın falan diyorlar. Dinliyorum, gerçekten yani nasıl yap, neden yapıyorsun ki diyorum yani bu işi. Gerçekten direkt söylüyorum ama varsa da elinden geldiğince destek olmaya gayret gösteriyorum.
4: Eyvallah.
1: O yüzden buradayız bugün, Rotamız Müzik ekibindesiniz. TRT Müzik ekranlarında da Rotamız Müzik programıyla yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Hadi bakalım. Kemerler takıldı. Yolculuğumuz Bursa, Mudanya. Sevgiler olsun.

0: Efendim ekran başındaki tüm seyircilerimize, tüm dostlarımıza, tüm sevenlerimize ve tüm ailelerimize sevgiler ve selamlar olsun Mudanya'dan. Bursa'nın bu güzel kasabasında, bu güzel ilçesinde bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. Biraz enstrümantal müzikler yapacağız değil mi Süleyman?
1: Evet.
0: Ondan sonra tabii yine türkülerimiz.

Bize geçeceğiz. Ben mesela Mudanya'ya ilk kez geliyorum. Çok güzel. Akdeniz havasını alıyorum. Rengarenk evlerini görebiliyoruz. Afiyetler, şekerler olsun. Keyfiniz güzel olsun. Şimdi müziğimize başlayalım. Mustafa'cığım, top sende.

Ağzına yürüne sağlık Mustafa'cığım. Bu bir sürpriz oldu bizim için ve rotamız müzik ailesi için. Aslında kameranın arkasındaki insanlar da yani arkadaşlarımız da emekçi dostlarımız da yapımcısından sesçisine, ışıkçısına varana kadar ve ulaşımına varana kadar isimlerini sayamayacağım bir sürü insan arkada seni alkışladı. Bugün sürpriz yaptık onlara. Mustafa hep kemençesi elinde, sessiz gitar elinde. Mustafa bu parçada gitar çalalım. Mustafa bu parçada şarkı söyleyelim. Bugün dedim ki Mustafa bugün senin sesini duymamız lazım dedim. O yüzden sesin o kadar güzel ki böyle naif nasıl anlatırım bilmiyorum. Çok iyi ses demek aslında çok iyi okuyor anlamına gelmez. İyi ses yürekten gelen sestir yani. Böyle kalbine dokunuyorsa o ses güzeldir. Yani entonasyona bakmaz, melodiye bakmaz, ciğere bakar yani. O yüzden yüreğine tekrardan sağlık. Mustafa Çelik, o bir tulum sanatçısı, gitar sanatçısı, kemençe sanatçısı. O bir müzisyen, kocaman bir müzisyen. Muhtemelen ekranlar başındaki arkadaşlarımız da onu çok beğenmiştir. Kocaman alkışlıyorum sizlerin adına onu. Şimdi ne yapalım? Son parçamızı Bursa'dan, Mudanya'dan son parçamızı Atmacayı Vurdiler Bir Avuç Darı İçin diye türkümüzü söyleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bursa Mudanya'dan sevgiler, saygılar diliyoruz hepinize. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Eyvallah.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Davulda Volkan Öktem, elektrik bassta Eylem Pelit, ben Tulu Tırpan. Bir kez daha beraberiz. Seni alamadan sonra birazcık da Balkanlara doğru uzanalım dedik. Neticede Türkiye'de kimin altını kazısan bir yerden bir Balkan bağlantısı çıkar değil mi? Bosna'ydı, Kosova'ydı, Makedonya'ydı. Tabii eskiden Yunanistan'da da bir sürü vatandaşımız varmış. Bir Makedon türküsü, Otpole, İdat Baboyla programa devam edeceğiz. Sonra da çok sevgili dostumuz Asya'yı konuk olarak alacağız.

0: Dönüm noktalarından bir tanesi tabii Nilüfer Hanım'la tanışmış olman değil mi?
1: Evet, benim çalıştığım otelin rufuna geldi.
0: Ve sonra uzun yıllar
1: Kapıdan
0: sonra bir
1: girdi
0: dostluk
1: ve
0: başlamış
1: sonra
0: oldu
1: evet
0: esasında.
1: beni işte davet etti, tanıştık ve bana teklif yaptı. Tabii benim orada kurulu bir düzenim vardı. Ben dedim düşünmem lazım dedim. Düşünmek istiyorum, bana izin verin bir hafta dedim. Sonra bir hafta sonra da karar verip İstanbul'a tekrar girip görüşmelerimizi yaptık. Ve o günden bugüne işte ne oluyor? 91'den itibaren bir büyük dostluğumuz başladı
0: Ne
1: ve
0: kadar güzel.
1: hala
0: 91'den
1: devam ediyor.
0: itibaren.
1: Evet.
0: Ne diyorsun 90'lı yıllardaki üretilen müzikler, yapılan albümler, şarkıcılar, şarkı sözleri ve günümüzde muhakkak takip ediyorsundur
1: Tabii.
0: yeni jenerasyonun neler yapıp
1: Mutlaka.
0: ettiğini. İster
1: Aslında
0: istemez
1: takip
0: herhalde
1: edemiyorum
0: birazcık
1: çok fazla. Yani
0: evet
1: dijital
0: tabii.
1: dünya insanı biraz da yoruyor açıkçası.
0: O
1: Fakat
0: zamanlar müziğe ulaşmak daha zordu tabii değil mi? Yani beğendiğin bir
1: tabii.
0: şarkının kaydını bulmak için falan bayağı uğraşman
1: Ama
0: gerekiyordu
1: şöyle bir
0: herhalde.
1: şey vardı. Şarkıcı sayısı azdı. Bu nedenle de sevdiğimiz insanların işte kasetleri, o zaman kaset vardı ve kaset çıksın diye günleri sayardık yani. Benim için ben kendimi çok şanslı hissediyorum o dönemi yaşadığım için.
0: Bence de.
1: Güzel bir dönemdi. İşimizi keyifle yaptığımız bir dönemdi. Ve duygusu olan, ruhu olan gerçekten
0: Herkes aynı şeyi
1: çok
0: söyler.
1: güzel çalışmalar vardı. Besteciler ve söz yazarları. Yani fazla bir şey beklemeden
0: Seyirci de daha
1: gerçekten
0: farklıydı herhalde,
1: evet
0: değil
1: evet
0: mi?
1: yani fazla beklenti olmadan yapılan bir müzik dönemi vardı o dönemde.
0: Üretilen bir dönemdi. Ne
1: Evet
0: güzel.
1: yani şimdi
0: Mustafa
1: biraz daha
0: Sandal'ın beni
1: zorlandı.
0: aldattın da başladık programa. Nereye devam etmek istiyorsun?
1: Mustafa'ya da selam olsun. Uzun
0: Evet.
1: yıllardır görüşemiyoruz. Bu şarkıyı bana ilk dinlettiğinde yani kulağımın şurasına gelmişti ve demişti ki bu şarkıda sizin sesini duyuyorum ve bak böyle bir şarkı. Sadece nakaratını söyledi.
0: Güzel satmış şarkıyı.
1: Evet. Ben dedim ki evet bu tam bana göre bir şarkı ve o zaman dedim ki tamam bunu kabul ediyorum ve alıyorum demiştim. Çok
0: Harika.
1: öpüyorum onu da. Sonrasındaki şarkımı ben anons edeyim. Sözlerini Nilüfer yazdı Olmadı Yarın ve bana hediye etti sağ olsun var olsun.
0: O ne kadar
1: Evet
0: güzel.
1: ona ait bir sözler. Ve daha sonrasında da Müslüm Gürses'in de okumasıyla daha da popüler oldu bu şarkı.
0: Vallahi tamam o zaman seyircilerimizle olmadığı yeri paylaşalım şimdi. Çok
1: Tamam.
0: teşekkürler
1: Tamam.
0: Asya.

0: Evet, Olmadığı Yer gerçekten çok enteresan, çok güzel bir parça. Sözleri de gerçekten muhteşem. Şimdi biz seni bayağı dinledik, çok da keyif aldık. Sıra sende.
1: Çok sevinirim, çok
0: Biz ne
1: mutlu
0: çalacağız
1: olurum.
0: çocuklar? Imagine. Kimin bestesi? The
2: Benim değil.
0: Sınav.
2: Benim değil.
0: Çıkartın kağıtları. John Lennon. Imagine. Bakalım onun imagine ettikleri olabilecek mi? Şimdiye kadar pek olduğu söylenemez maalesef.
1: Olmadı maalesef.
0: Evet.
1: Evet, keşke.
0: Imagine. John Lennon.

0: Evet Asya'cığım, bir güzel programın daha sonuna geldik. Seni burada misafir etmek bizim için gerçekten çok çok güzeldi. Çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlarıma teşekkür
2: Biz
1: ediyorum.
2: teşekkür
1: Çok
2: ederiz.
1: güzel bir atmosfer.
0: Ve neyle bitiriyoruz? Pişmanım
1: Evet,
0: Suat Suna.
1: pişmanım. Suat Suna'ya ait söz müzik. Onu
0: Evet, çok
1: yapalım.
0: teşekkürler. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bas'ta Eylem Pelit, ben Tulu Tırpan. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım bir dahaki programda görüşmek üzere.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Doğada Türkülerle programının bu haftaki konuğu genç müzisyen Ceyhun. Ömer, Mustafa ve Ceyhun'un izleyecekleri yolun hedefi eşsiz doğasıyla Küre Dağları Milli Parkı.
1: Kızılca Su Kamp Alanı diye geçiyor bura. Navigasyonumda şu anda bakıyorum, önümde az bir şey kaldı.
0: Büyüleyici doğası ve şanına yaraşır havasıyla dinlenmek, yenilenmek isteyenlerin varış noktası.
1: Ankara'dan sabah erken çıktık. 8 gibiydi yaklaşık. 5 saate buraya geldik.
0: Ülkemizin dünyaya armağanı olan Küre Dağları sunduklarıyla misafirlerine karşı çok cömert davranıyor.
1: Evin oradan çıkarken benim araba 4x4 olduğu halde zorlandı. Yani seni tebrik ediyorum. Sen orayı nasıl çıktın?
2: Evet, biraz offroad yapmışlığımız var.
0: İhtişamlı ormanlar, harika vadiler, kanyonlar ve sayamadığımız daha nice güzellikler bu dağların üzerinde ve eteklerinde toplanmış. Ömer ve Mustafa bu haftaki konuklarıyla kamp yapacakları alana giriş yapıyor.
1: Tam öyle açık yap git. Git. Git. Tam sağa yap şimdi. Şu ağacın yanında, öbür ağacın yanında da inelim. Bunu evde de çevirebiliriz aslında. Ağa gidiyorsa devam edin. Tamam.
3: Ben tersten gireceğim. Buradan gireceğim. Kafa kafaya vereceğiz. Senteleri açacağız. Yemekti. Benim mutfak bir tarafta olacak. Şu andaki konumu 10 numara. Meyili de güzel. Böyle kalsın.
4: Peki, tamam.
2: Tam sollu gel. Tam sollu. Sollu gel abi. Sollu. Evet. Evet.
0: Ömer, evet, Mustafa ve Ceyhun vakit kaybetmeden kamp hazırlıklarına başlarken bir yandan da kampçılığın inceliklerine dair koyu bir sohbet gelişiyor.
1: Böyle iyi, tamam.
2: Güzel bir yolculuktan sonra nihayet dinleniyoruz Ömer abi. Ceyhun da bize katıldı. Yoruldun mu biraz?
4: Valla biraz yorucuydu hocam yollar.
2: Tabii Ankara'dan gelince biraz uzun oldu. Gerçi uzun derken 4-4,5 saat bir mesafe ama bu coğrafyaya, bu doğaya değer. Kesinlikle. Görülmeye değer bir yerdeyiz. Küre Dağları'ndayız. Küre Dağları Kastamonu'dan başlayıp Bartın'a kadar giden, uzanan büyük bir alana sahip. Çok özel bir orman. Ömer abi güzel yapmışlar burayı. Etrafı da çevrili diyorum.
1: Çok beğendim. Evet. Çok güzel yapmışlar. Sağ olsun. Hem de sakin.
2: Evet. Ama işte çevre şeylerden insanların burayı tercih etmesinin nedeni. Yani böyle güzel olması.

imkanlarının bol olması. Çok güzel bir bitki örtüsünün yanında tabii doğal yaşamda doğal olarak hayvan dostlarımız da var.

0: çöpümüzü ve kamptan sonra alır götürürüz. Bu bir kere olmazsa olmazımız.
1: Ceyhun, buranın bir özelliği Rusya'dan sonra dünyada ikinci sıcak noktaya sahip Türkiye'ymiş. Türkiye'de de 9 tane böyle sıcak nokta varmış. Şu anda bulunduğumuz Küre Dağları da bu sıcak noktalardan bir tanesi. Bitki popülasyonu, hayvan popülasyonu had safhada. Çok endemik bitki var koruma altında. Türkiye'nin en fazla kanyonları bu bölgede, Küre Dağları'nın içinde bulunuyor. İşte Vallaha Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu.
0: Ömer abi, Ceyhun'la tanıştırdım seni ama evet. Ceyhun'un çok büyük hünerleri var. Ondan bahsetmedik. Yarın bize türkü söyler, o zaman sesini bir duyarsın. TRT'nin yarışmasında da yarışmacı aynı öyle zamanda. Mi? Çocukluktan itibaren yanımda sağ olsun. İşte gençlik korosunda çalıştık. Özel derneklerde. Güzel bağlaması da güzel çalar. Sesi de çok güzel. Bizim Erzurum ve o aşıklama, reyhani tavrını çok iyi söyler Ceyhun'cum.
1: Kahvemizi demleyelim. Ondan sonra akşam yemek hazırlıklarına başlayalım.
0: Acıktık, evet.
1: Acıktık, çok acıktık. Sabahtan beri bir şey yemedik.
0: Peki ne düşünüyorsun Ömer abi? Ne yeriz sence?
1: Bu ormanda orman kebabı yapasım var.
0: Orman kebabı.
1: Ona göre malzememi
0: benim yemişliğim var, ben biliyorum. Sen ilk kez
1: tadacaksın. İnşallah iyi bir orman kebabı yapacağım ormanın göbeğinde.
2: Akşama yemekte orman kebabı var. Ömer yemek için hazırlık yaparken Ceyhun ve Mustafa da sobayı kuruyor.
1: Ceyhun, sen de gel. Bununla beraber 4 tane olsun. Hah.
3: Sarımsak olmazsa olmaz hocam, değil mi?
1: Kesin ve kesin. Bir de sarımsak bölgesindeyiz. Ben de sarımsağı çok severim, çok kullanırım. Aşkım.

0: Evet arkadaşlar, ben yatıyorum. Size hadi, hayırlı geceler.
1: Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
2: Hadi hayırlı geceler.
0: Hadi görüşürüz.
3: Tertemiz havada kaliteli ve derin bir uyku onları bekliyor.
4: Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.
5: Ne yaptın? Gece nasıl geçti?
6: Vallahi hocam gece çok güzel geçti ya. Uzun zamandır böyle derin bir uyku çekmem.
5: Uykun rahattı.
6: Çok rahat.
5: Ama ilk kez yattın. Hep genelde derler ki ilk yatınca hatta çadırda ilk kampta yatınca biraz rahatsız olur insanlar. Uyuyamaz gibi bir
6: vallahi çok
5: şey
6: rahattı
5: var.
6: Ya. Ben tamam. Rahat yattım.
5: İyi olmuş ama o zaman.
0: İyi
5: güzel.
0: İyi olmuş. Sana yaramış kamp.
5: Güzel olmuş.
6: Rakımda yüksek ya, bol oksijen.
5: Evet evet. Seni memnun ettirdiysek ne âlâ, ne güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra bir doğa yürüyüşü yaparız. İyice açılırız şöyle.
7: Kuymak yapıyorum. Trabzon bölgesinin bir ürünüdür. Bunun kendi imansız bir peyniri var. Özel kokulu tulum peyniri gibi. Şurada bunu buldum, getirdim. Araklı'dan. Bak bunu güzel.
5: Böyle şey mi karıştırıyoruz?
7: Benim yapma stilim değişik. Bunun ununu kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Eski koca karılar, bizde koca karı derler yaşlılara, onlar el yordamıyla güzel yapıyordu.
5: Tabii.
7: Bunda tereyağı, mısır unu iyi olması lazım lezzet vermesi için.
5: Bugün hava biraz sert güne göre.
7: Bugün biraz rüzgarlı, sert. Ama akşam söylemiştin, hava çok güzel diye nazar değdim.
5: Evet ya. Batı Karadeniz'in havası zaten çok Karadeniz olduğu için dalgalı, yani günü gününe uymaz.
7: Mustafa burada. Geçen seneydi galiba. İyi bir sel oldu. Bayağı bir afat evet. Oldu. Seli de geçti artık. Afata döndü. Bu bölgelerde oralar işte.
5: Ben şahsen böyle kapalı havaları çok severim.
7: Ben de güneşte oturulmuyor çünkü. Güneş evet. Sıkıntılı. Benim için rüzgar olmasın. Yağmur da yağsın. Rüzgar.
5: Evet.
7: Kampta rüzgar sıkıntı.
5: Sabah 5'te uyan.

0: Yandım ben. Şu bizim ağaca, bütün kuşlar bu ağaca konmuştu. Nasıl ötüyorlar, nasıl? Onun sesini uyandım. Hemen telefonumdan çektim onların sesini.
1: Senfoniyi çektin.
0: Senfoni, bütün bir senfoniydi.
1: Hangi notayla çalıyorlardı? Baksaydın.
0: Vallahi notalar hepsi birbirine karışmıştı. Çok sesli ötüyorlardı. Çok güzeldi. Sabah 5'ti tam.
1: Ceyhun, nasıl? Kampı sevdin mi?
2: Vallahi çok sevdim abi. O kadar derin olmuş ki kulübün sesini de duyuyorum.
1: Kampın komplesi insanı dinlendiriyor. Yoruluyormuşsun gibi geliyor ama burada çalışıyor, ne diyorsun? İşin sonunda tekrar eve döndüğün zaman beynin 0 kilometre oluyor. Seni dinlendiriyor. Buradaki yorgunluk tatlı bir yorgunluk. 37-38 sene oldu kamp hayatım. Bırakmaya da niyetim yok. Beni zinde ve sağlıklı tutuyor.
2: Hocam biz mesela köylerde böyle yaylalara falan giderdik, yaylada kalırdık. O da böyle bir kamp sayılır mı?
1: Kamp. Zaten o kökenin varsa, köy hayatını yaşadıysan, ister istemez şehire geldiğin zaman kampçı oluyorsun veya daha yatkın oluyorsun, seviyorsun.
2: Yazın gittiğimiz zaman hani köyde bilmek
1: lazım. Aynen. Ben de işte...
2: En azından hani ortamı görmek açısından yapardı yani.
0: Kampın içine biraz şey sokmak lazım yalnız. Trekking diyorlar ya, yürüyüş daha Türkçesi.
1: Ya biz sokuyoruz.
0: Evet, yürüyüşsüz kamp olmaz. Doğayı gezeceksin, göreceksin. O önemli. Hem sağlık açısından önemli.
1: Mustafa, bu 5 dakikaya hazır olacak. Şöyle bir dibine tutsun.
0: Ömer abi, ne yaptın sen böyle ya? Oo. Biz bunu yersek bütün kanyonu, Küre Dağları'nı gezmemiz lazım. Eline sağlık. Çok
1: afiyet
0: güzel.
1: Olsun.
2: Çok güzel olmuş, eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
3: Acayiptir bu feleğin işleri. Hiç

0: Semada dolaşır kuşları, gelir konar bir mezarın üstüne, canan üstüne.
1: Ay sağ olasın Cehilcu.
2: Ormanın derinliklerine doğru yürüyüş başladı. Kampçılar, doğanın onlara ikramı olan otları toplayıp yemeklerini hazırlamaya koyuldular.

0: Isırgan çorbası.
1: Bizim Karadeniz'de çok yapılıyor. Nasıl olmuş Ceyhun?
2: Mükemmel olmuş abi, eline sağlık.
1: Bu bizim Karadeniz'in özel bir çorbasıdır. Şifa. Bu bölgelerde de yapılıyor. Şifa deposu.
3: Çubukları nereye takacağız?
4: Bilmiyorum. Burada da daha kısaları var. Büyük ihtimalle şu turuncuları yere sabitlemek için kullanacağız.
1: Şuraya bir genç kampçılar gelmiş. Ben şunlara bir bakayım da geleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
5: Merhabalar.
1: Merhabalar. Ne yapıyorsun?
4: Kamp çadırı kurmaya çalışıyoruz.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Kampçı mısınız?
3: Hayır, aslında ilk kez
4: geliyoruz.
1: Bu çadırı kurmayı biliyor musunuz? Benim de var bu çadırdan.
4: Hayır, ne yazık ki bilmiyoruz ya.
1: Ben size yardım edeyim ya. Dur.
4: Vallahi çok güzel
1: olur. Aynısından var bende çünkü. Sen şu çubukları bir aç.
4: Tamam.
1: Onları ver bana. Onları en son gelirken kullanacağız. İşim neydi?
3: Beyza.
1: Seninki?
5: Serdar.
1: Serdar. Bu bunun altı. Siyah olan kısmı. Bunu tamamdır. Bir çevirelim. Beyza, tut şu ucundan, köşeyi tut. Bak şuraya.
3: Buraya. Heh,
1: bunu geri al. Bunu ileri atalım. Bir, çadır kuracakken muhakkak düz yer olsun. Yatacaksınız içinde. Yoksa eğimle beraber rahatsız yatarsınız. Öğrenci misiniz?
4: Evet, öğrenciyiz.
1: Nerede okuyorsunuz?
3: Kastamonu Üniversitesi.
1: Çok güzel. Buralısınız yani.

0: Evet.
1: Evet.
2: Bu çadır kubbe şeklinde kuruldu şimdi arkadaşlar. Bunun kapısının özelliği rüzgarın tam tersinde olacak. İçeri rüzgar vurmayacak. Çadır kurarken güneş hesap etmek lazım. İşte güneş sabah nereden doğuyorsa tam onun karşısına koyacaksın ki güneş doğacak, sizi vuracak, ısıtacak. Sabahları soğuk olur. Bu matematik hesabı yapacağız. Bakın şurada germe yerleri var. Karşılıklı yap. Bunları alacağım. Bir tane bu çimen yumuşak zemin. Bastıracağım. Serdar, aynen köşelerde de var. Onları kuruyorsun. Bir tane de burada var. Bunları da kuruyorsun. Zaten bir tanesine bas istersen. Getir. Gerdirerek zemine çak. Size bir çadır daha var herhalde.
1: Evet.
2: Gördüğünüz çadır kurmayı.
1: Evet, evet. Püf noktalarını da öğrendik.
2: Tamam. Siz kendiniz kurarsınız. Ben gene oradayım. Yardım isterseniz size yardım yaparım.
0: Teşekkür
2: ederim. Zor muymuş?
0: Yok, o kadar da değil.
2: Pes etmeyin. Kampçılık güzel bir şeydir. Arkadaşlar, bu slogan çok önemli. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayalım. Bunu siz de mümkünse sizden ricam yayalım. Teşekkür ederim. Benden başka bir şey istemiyorsanız siz öbür çadırınızı kurun. Ama ben oradayım. Yardım isterseniz gelirim. Görüşmek üzere.
0: Memnun oldum.
1: Kolay gelsin. Memnun oldum. Tamam, benimki bitti. Şimdi seninkini kurmaya geçelim.
0: Tamam.
1: Pratik bilgilerini öğrendik zaten ya.
0: Evet.
1: İleride mezun olduktan sonra istersen birlikte bir belgesel çekelim ya da evet, tez projemiz olarak.
0: Bununla ilgili aslında çok güzel bir belgesel yapabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Çadırlar bittiğine göre biraz etrafı keşfedelim istersen.

artık kamptan ayrılma vakti. Ceyhun ilk defa kamp yapmanın mutluluğuyla ve burada biriktirdiği anılarla Küre Dağları'na veda ederken Mustafa ve Ömer de bir sonraki rotalarını şimdiden planlamaya başlıyor.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Televizyon cihazı evimizin baş köşesinde durur, üzerine dantel örtülür, yayın saatine kadar kapalı kalırdı. Her akşam aynı heyecanla basılırdı düğmesine. Bizi yaşadığımız evlerin duvarları arasından çıkarıp başka diyarlara, başka dünyalara götürecek televizyon yayınları merakla beklenirdi. Henüz ekranlar siyah beyaz olsa da televizyon hayatlarımıza renk katıyordu. Bugün siyah beyazda 1976 yılındayız. İşlerin başında ilk kez bir arkadaşıyla beraber özüm sözüm ikilisi olarak ekrana çıkan ve daha plak yapmadan televizyon sayesinde tanınan Atilla Atasoy, 1976 yılından bir şarkısıyla karşımızda.

Ülke popüler müziğinde 60'larda esmeye başlayan Erol Büyükburç rüzgarı 70'lerde de etkisini koruyordu. 1976 yılında Erol Büyükburç yeni uzunçalarıyla bir kez daha dinleyici karşısına çıkmıştı.

yıllarda plaklarını pikaplarımızdan düşürmediğimiz sanatçıları ekranda kanlı canlı izlemek paha biçilmez bir keyifti. Siyah Beyaz'da şimdi sırada 1976 yılının en popüler türkülerinden biriyle Yıldıray Çınar var.

televizyon gelene kadar evlerin baş köşelerinde radyolar dururdu. Radyoda en güzel Türk müziği eserlerini, türküleri, aranjman şarkıları dinlemek mümkündü. Sonra televizyonla tanıştık. O çok sevdiğimiz sesler, o çok sevdiğimiz şarkılarıyla bu defa görüntülü olarak konuk oldular evlerimize. Böylece radyodan seslerine aşina olduklarımızın yüzlerini de tanımaya başladık birer birer. Bedia Akartürk de bunlardan biriydi.

TRT Televizyonu 31 Ocak 1968'de ilk deneme yayınını yapmış, geçen yıllar içinde televizyon yayıncılığında uzun bir yol kat edilmişti. 1976 yılında televizyon artık diziler, belgeseller ve haber programlarıyla izleyiciyi ekran başına çekiyor. Eğlence programları da ekranın vazgeçilmezleri arasındaydı. İşte Kıbrıs'ta çekilmiş bir eğlence programında Esmeray Girne Limanı'ndan sesleniyor bize.

0: Yüzüne hasret.
1: Siyah Beyaz'da bugün 1976 yılının sevilen şarkılarını dinliyor, izliyoruz. Şimdi sırada Esin Afşar var. Sanat.

Telaşlandın mı yoksa? Aynalara bakma. Boş ver. Aynalar yalan söyler. Ya seyirciler?

Tıpkı Esin Afşar gibi Hümeyra da ilk plaklarında Anadolu pop türünde şarkılar söylemiş, sonrasında aranjman denemeleri de yapmıştı. İşte o denemelerden biriyle Hümeyra ekranlarda.

O yıllarda bayramlar, yılbaşı günleri gibi özel günlerde TRT'de özel eğlence programları ekrana gelirdi. Bu programlara zaman zaman ekranda çok sık göremediğimiz isimler de katılırdı. 1978'i 1979'a bağlayan yılbaşı gecesinde televizyon ekranında işte böyle farklı bir konuk vardı. İlk kez 1974'te Yaşadığımız Günler programıyla ekranda görünen Orhan Gencebay, 1979'un ilk dakikalarında ikinci kez sevenlerinin karşısına çıkıyordu. Görüntü 1978 yılından ama şarkı 1976 yılına ait. Orhan Gencebay sizlerle.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim
0: varsa gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: yanımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizi. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Gel otur çakıllarla, seninle konuşacağız. Eğer baban vermezse dağlara kaçacağız. Efolim, gel otur oraları, oy Faroz'da Faroz'da. Kaçamayan kızları kuruturlar çirozda. Sevdalı uşak olsam, belune kuşak olsam, okşarken yanağını.

0: Zigana'ya çıkarken Hamsiköy var sanırım.
1: Evet,
0: ben
1: tabii evet.
0: Rizeliyim. Bu bölgeleri, Trabzon bölgesini çok iyi bilmiyorum. Sen Trabzon olarak daha iyi biliyorsun ama
1: evet, şimdi
0: bildiğim kadarıyla Zigana'dan önce bir Hamsiköy var. Sütlacı da meşhurmuş oranın.
1: Çok. Hamsiköy sütlacı zaten dünyayı ünsalmış. Hatta şöyle hani Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken solda, Gümüşhane'den Trabzon'a gelirken sağda kalıyor Hamsiköy.
0: Bildiğim kadarıyla Zigana tam sınır bir yer. Gümüşhane Trabzon arası. Hani orada İpek Yolu ya da ticaret yolu mu deniyor? Böyle bir yol
1: eski,
0: varsa.
1: Eski İpek Yolu aynen. Kafkaslara, İran'a açılan bir geçit aslında Zigana geçti. Tam Zigana Dağı'nın belirli bir bölgesi Gümüşhane Torul'a bağlı. Bir bölgesi de Trabzon'a bağlı. Tam ortada kalmış. Daha önce Anzer Yaylası'nda da bulunduk ya, hem Trabzon'a, Erzurum'a, Bayburt'a böyle komşuydu, sınır bir yaylaydı. Zigana Dağı da aslında buna bir örnek. Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'u böyle komşu olan dağlarımızdan bir tanesi.
0: Merve'cim, Trabzon olarak Zigana hakkında verdiğim bu muhteşem bilgi. Teşekkür ederiz. Ben de aydınlanmış oldum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Zigana'ya doğru gidip müzisyen dostlarımızla güzel türkülerimizi seslendirelim.
1: Hadi bakalım. Zigana'nın eteklerinde yer yer çam ormanları, yer yerde ladinler var. Dört mevsim çok başka görsel şölen sunuyor. Her mevsimde böyle gelmeyi özellikle tercih ederim memleketimin bu bölgesine.
0: Merve'cim, sürekli ladin ormanlarından, işte doğal manzaradan bahsettik ama karnın acıkmamış gibi sanki senin. Zigana'da ne yenir, nedir, hani karnımız acıktığı zaman nereye gitmemiz lazım?
1: Ya Zigana deyince aslında benim aklıma ilk gelen şey Hamsiköy sütlacı oluyor ama tabii ki bu tatlı yemek üstüne benim için başlı başına bir yemek olarak geçebilir aslında, tatlı bile olsa. Ama birçok tesis var, farklı alternatifler var. Bu arada işte konaklamak için de tesisler var yani. Hani kayakta yapıldığı için kış döneminde de, yaz döneminde de yılın her mevsime hizmet sunan tesisler de bulunuyor. Bu anlamda farklı farklı alternatifler var. Giden aç kalmayacak, merak etme, biz de aç kalmayacağız.
0: Sonra müzisyen dostlarımız demesin ya, buraya getirdiniz bizi hiçbir şey yedirmediniz. Bence ya, onlara bir sürpriz yapalım. Zigana'nın leziz yöre yemeklerinden tattıralım.
1: Bence onlar Hamsiköy sütlacını gördükleri
0: yemiş midir şimdiye kadar?
1: Tattıkları zaman zaten olayı bitirecekler yani.

0: Trabzon'dan, Zigara'dan ve Çetlerinden veda ediyoruz sizlere. Hamsiköy'deyiz. Yine birbirinden güzel yöre Türkleriyle sizlerle beraber olduk. Güneşli bir günle başladık ama günü burada bitirdik. Maceramıza ortak olmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

Hem ruhunuzu şenlendirecek hem de kalbinize dokunacak şarkılarla karşınızdayız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Hadi hep beraber 95 yılına bir uğrayalım. Kapıma dayanma sakın, sözleri Mete Özgencil'e ait bir şarkı. Canan Erçetin'den dinledik. Klibiyle de epey ses getirmişti o dönem. Canan Erçetin'in mimikleri, sandalyeye ters oturuşu, hafızalarda kalan görüntülerden oldu. Kapıma dayanma sakın.

0: Benim en sevdiğim albümlerden biri. İçinde birçok da sevdiğim şarkı vardı. İzel'in Adak albümü. Biz şimdi sizlere Ah Yandım söyleyeceğiz. Bir ayrılık hikayesi anlatılıyor şarkıda. İçimize işleyen melodi ve sözleriyle, İzel yorumuyla. Sözleri Ercan Saatçi'ye, müziği ise Aykut Gürel'e ait bir şarkı. Dediğim gibi albümde birçok hit var aslında. Ve İzel'in solo kariyerindeki hitlerden biri. Ah Yandım.
1: O dönem introları da en çok böyle duyduğumuz, duymaya alıştığımız dönemler. Hatırlayayım. Uzun uzun introlar.
2: Çok uzun introlar.
1: Evet. Ama anlamlı, manalı, anlamsız hiçbir intro yok yani.
0: Evet, şarkıdan bağımsız. Hatta adeta bir beste niteliği taşıyan, daha önce de bunlara değinmiştik.
1: Bugün şimdi baktığımızda bu kadar her şeye fast food ilerliyorken bir müziğe de yansıdı bu fast food durum haliyle. Her şey çok kısaldı. Şarkıların introları kısaldı.
2: Eskiden intro telifi diye bir şey vardı yani introyu yazan adama ayrı bir telif yazılırdı.
1: Evet.
0: Şimdi intro duyduğumuz zaman seviniyoruz, değil mi?
1: Şaşırıyoruz.
0: Şaşırıyoruz hatta.
1: Bir süre matematiği var. O süre matematiğiyle ilgilenmeye başladık.
0: Evet, her şeyi çabuk tüketiyoruz. Bu müziğe de yansımış durumda.

0: Bir Şehrazat şarkısı. Çok güçlü bir sesten dinledik Zerrin Özer'den. Albüm 97 yılına ait, Zerrin Özer'le aynı adı taşıyor. Kıyamam şarkısında Zerrin Özer o kırılgan ve melankolik ruhunu yansıtmış durumda. Bu nedenle de şarkının ruhu bize çok geçiyor. Kıyamam söyleyeceğim sizler için.
1: Peki küçücük bize Zerrin Özer'den.
0: Biliyordum.
1: Çünkü bunu duyduk biz senden. Hani küçücük bize mırıldansan. Bence çok güzel yapıyorsun. Bunu tanıyabiliyor musun?
2: Listeden geldi.
0: Bir minik deneyim o zaman sizin için. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda.
1: Gerçekten iyi bak. Şaka değil, gerçekten
0: iyi. Naçizane.
2: Hani konuksuz yapıyorduk programımız.
1: O kadar diyor ya.
0: Taklitler asıllarını yaşatır diyerek kıyamam söylüyoruz.

0: Ben de bir Karadenizli olarak, hatta Billazlı olarak çok severim. Babam çok sever.
1: Hatta Kazım Koyuncu'dan sonra, şimdi rahmetliden sonra kardeşi Niyazi Koyuncu da
0: aktif olarak müzik yapıyor.
2: Ne kadar sesleri benziyor değil mi?
0: Çok
2: İki
0: çok yakın.
2: kardeşin.
0: Çok yakın, çok güzel gerçekten.
1: Kazım Koyuncu çok özel biri. Hem enstrümanist hem iyi bir vokal. Akılda kalan çok şarkısı var. Dizilerde kullanılan çok şarkısı var. Unutulmayanlardan Kazım Koyuncu. Sene kaç oldu? Hala Kazım Koyuncu hiç bir yere gitmedi. Tam da burada.
2: Gitmeyecek de.
0: Gitmeyecek de.
2: İyi ki şarkılar var, iyi ki müzikler var, iyi ki
0: Evet.
2: müzik var. Çok duygusal bir şarkı. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Bana eşlik edersen, beraber söylersek şahane olur.
0: Seve seve. Dilimiz döndüğünce.
2: Teşekkür ediyorum. Haydi o zaman.

Dönemin unutulmaz seslerinden biri Jale'nin Üzgünüm adlı şarkısıyla devam edeceğiz. Sözleri Zeynep Talu'ya, müziği ise Gara Mafya'na ait. Jale ile aslında kariyerlerimiz benzerlik gösteriyor. O da dönemin ses yarışmalarından birine katılarak müzikal yolculuğuna başlıyor, tıpkı benim gibi. O zaman hazırsak Jale'den Üzgünüm.

0: Mustafa Sandal'ın efsane şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Gidenlerden sözleri ve müziği Mustafa Sandal'a ait bu şarkının. Gölgede aynı albümünden birçok güzel şarkı vardı bu albümde hatırladığım kadarıyla.
1: Evet, bir kere zaten çok fenomen bir şarkı var. Onun Arabası Var. Albümün çıkış şarkısıydı. Biz bugün Gidenlerden çalacağız. O albümdeki en güzel slow şarkılardan biri. Vokallerde hatta Seden Gürel var. Bu albümün hatta gitarlarında yine yabancı müzisyenler var. Albümde hakeza farklı şarkılarda da yerli müzisyenlerin dışında yabancı müzisyenler de yer almış. Ama dediğin gibi birçok şarkı bu albümde gerçekten severek dinlediğimiz şarkılar ve böyle bir çırpıda hani yolda dinlediğimiz şarkılar vardır ya, tüm albümü açarsın ve sonuna kadar böyle akar. Ne zaman başladı bitti anlamazsın. Bence tam öyle bir albüm. Ama biz bugün bir tanesini çalacağız. Gidenlerden diyeceğiz.
2: Albümdeki araba şarkısına dair de şöyle bir hikaye var bende. O zamanlar kayıt teknolojisi daha gelişmemiş durumda, dijitalleşememişiz. Band kayıtla ilerlenen dönem, şarkının da editleri yapılıyor. Vokal editleri sırasında ses mühendisi, tabii o makasla yapılıyor dönemler bandları, işte oje ile birleştirmeler falan. Ses mühendisi orada o şarkının ilerlerine şoförü de var, önünde bir förü de var
0: Aha
2: diye geçer.
0: evet, sonu öyle biter şarkının.
2: Şöyle makas atıyor abimiz ve sonra bir daha birleşemiyor da. Öyle de mastering'e gidiyor. Devam piyasaya o şekilde çıkıyor. Förü de var.
0: Ben şu an bir aydınlanma yaşıyorum, yemin ederim. Hep merak ediyordum o, yani bilerek mi yapılmış bir şey diye. Teşekkür ederim Tolga bu bilgi için.
3: Şu an hala dinleyebiliyor muyuz o hali?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet, finali Förü de var diye bitiyor şarkının. Ve hiç yadırgamadık. O zaman gidenlerden.

Kaybettiğimiz iki değeri bir araya getiren bir şarkıdan söz edeceğiz şimdi. O şarkı, Gir Kanıma. Rahmetli Onno Tunç ve Harun Kolçak'tan bahsediyorum. İkisini de saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Şimdi sizler için Gir Kanıma diyeceğiz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşim Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam edelim mi?
1: Güzel konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çöl Ovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan Kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa Koca Yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun
0: ediyor.
1: Ona
0: selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek bizlere çalacak. Umarım hep beraber hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızı da takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet, Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Sazınıza, sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamasın. Sağ olun.
0: Eylül, çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
2: Evet.
0: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
2: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
0: Evet.
2: Seni de özledim, işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
2: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
0: Bizler için de öyle.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
2: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait.

0: Chalán.
1: Bravo.
0: Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
2: Harikasın.
0: Sözüne sağlık.
2: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
3: İnşallah.
2: Evet, Eylül sen de miyiz?
4: Bendeyiz.
2: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
0: neşelenelim
2: mi? Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
0: Evet, siz böyle bir
2: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
0: Haydi bakalım.
4: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
0: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Eylül Erol efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle saz sanatçıları varken, eyvallah, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdüğün.
3: O yüzden çok
2: eyvallah.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
3: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak
0: eyvallah,
2: ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş abi, gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da, bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi değil.
2: Tabii.
0: Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yok, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Eylül'e bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi.
1: Evet.
3: Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
3: Evet.
1: Kucağında Özgün kucağında tutar, sen keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış alalım.
3: Teşekkür ederim, alalım. Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza i̇nşallah, almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: yine
0: mi Erkan?
2: Yine bana mı geldi?
0: Evet sana geldi. Çok bir şimdi oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağında güller derilir.
2: Olsun. Tamam olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
0: Size ait.
1: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle, bunun üç kıtası var mı?
2: Üç kıta var.
0: Üç kıta varsa üç kıta yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir...
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi, güzel olur.
2: Hadi bakalım.

Haftalık zaman elinin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Görüşmek üzere. Kemali çalmazsa aynalı köre de bilmem.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Bahtımın kar beyazı diyeceğiz. Bahtımın kar beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizin. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Bu yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi,
0: tanesi,
1: değil mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannederim
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi, yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o
0: haddim
1: değil.
0: bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Evet.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır.
1: Beslenecek
0: Mutlaka
1: hocam.
0: almıştır.
1: Beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine insanlar
1: İyi ki
0: hayranlıkla
1: askerliği orada
0: keyifle,
1: yapmış
0: tabii
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii,
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allah-u Alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki
1: Boş durma.

0: Dolmuş mübarek
1: Yani
0: ya.
1: evet dolmuş.
0: Ya.
1: Sinesini doldurmuş yani.
0: Müthiş,
1: Evet,
0: müthiş.
1: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama. Allah rahmet eylesin. Enver
0: Ya,
1: Demirbağ.
0: ya.
1: Enver
0: Ondan
1: Demirbağ.
0: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
1: Evet,
0: dinlemek
1: inşallah.
0: istiyoruz.
1: Evet,
0: Evet.
1: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
0: Dinleyelim.
1: Evet.

0: Ömer Demirbağ.
1: Evet, hocanız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. 17 yıl Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: Radyoya aktardı.
0: kendisinden de derleme imkanım oldu.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında böyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü, işte ustanın yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak Kıvanç'la hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler.
1: Ya.
0: Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden, ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli
0: vardır.
1: var.
0: Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: Ya.
0: Yani
1: Çok büyük bir hizmet hocam.
0: tabii
1: Nedir bu?
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur.
1: Ya.
0: Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O da
0: Evet.
1: çok
0: Bir
1: güzel.
0: defa dinler, o
1: İstanbul
0: eseri
1: Gazelleri.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız aynen
0: evet.
1: bu şekilde
0: Tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur.
1: Ya.
0: Yani hiç bu kural değişmez. Çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu. Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yo
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet, bu
0: keder bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır, asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı
1: Evet.
0: çıkar yani. Onu
1: Ama
0: hemen
1: belki bu sayede tam anlamıyla gelebilmiş bugüne işte.
0: işte yani bu
1: Ya.
0: muhafazakarlık sayesinde gelmiş.
1: Evet.
0: Eğer işte bırakılsaydı kendi haline, işte
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar bu işi hıfzettikleri için yanlış ve doğru ayırt ediliyor yani. İşte o
1: Ya.
0: Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu. Eserin en doğrusunu ondan duyabiliyorduk yani.
1: Ya.
0: Çünkü bir geleneğe tabi. O gelenek çerçevesinde kendisini oluşturmuş, öğrenmiş. Rahmet olsun. Yani ben çok istifade ettim
1: Ne
0: kendisinden.
1: mutlu
0: Evet.
1: öğrencisi olmuşsunuz siz de.
0: Ya
1: Ne
0: ya
1: güzel
0: burada
1: bir şey.
0: Ankara'da 2010 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okur.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: eksiksiz evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini yani bütün onları kusursuz okurdu.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar gelmişler İstanbul'da o zaman işte bakın Safiye Ayla'yla oturmuşlar Müzeyyen Hanım'la oturmuşlar. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Enver abiye
1: Evet ya
0: ne olur işte
1: bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme burada işte
1: Burada kal.
0: gel benim gazinomda program yap filan diye çok ısrar etmiş ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Ya.
0: döneminde ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil
1: Bir
0: bu
1: düşünseniz de
0: bir
1: böyle bir kaydın
0: tabii.
1: doğru bir ortamda
0: Tabii
1: yapıldığını
0: tabii.
1: yani müzik
0: Tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu.
0: Evet Allah
1: Yerli.
0: rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda. Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: hükmü icra ediyor işte
1: Sen
0: kanun.
1: ne yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra,
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözlere
0: sözlerle
1: gazeliyim.
0: okumuş olduğu gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu. Müzik Sufi Ziya
1: Klasik ekolün son
0: Özbekkan.
1: bestecilerinden
0: Evet.
1: yani.
0: Bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkıları olan çok büyük bir hoca. Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.
0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamıza. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü makam

0: Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen,
1: Evet.
0: ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca.
1: Yani.
0: Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamın, Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız,
0: Evet, iyi
1: Stanbul'u,
0: tanırım
1: Urfalı
0: tabii.
1: da.
0: Evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde, onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataç'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip olmuştu.
0: Maşallah, ne güzel.
1: Çok kıymetli bir
0: Evet,
1: insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: yolumuz.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı'nı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: Çok güzel.
1: Urfa Divanı oluşturulmuş, hocanın işte şahsi gayretleriyle
0: Terkibi,
1: yapılmış
0: evet.
1: terkibi hocaya ait. Hocanın birçok böyle yapmış olduğu denemeleri var, türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak hiç de zor değildir, Allah alem. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
0: Amin efendim.
1: Evet, değerli kardeşim.
0: Şimdi ne okuyoruz hocam?
1: Efendim, şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül, ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
0: Eyvallah. Erzurumlu Emrah'ın sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
1: Eyvallah.
0: Tamam.
1: Evet.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim
0: varsa gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel canımın
0: can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99

Teşekkür ederiz. Bugün iki kıymetli dostumuz, iki mihmanımız, iki sanatçı konuğumuz var efendim bugün Doğudan Sesler'de. Yine birbirinden güzel türkülere ses olacak iki kıymetli arkadaşım, kardeşim. Alkışlarınız TRT İstanbul Radyosu'ndan da benim uzun yıllar mesai arkadaşım olmuş. O güzel sesiyle, güzel üslubuyla türkülere her daim can vermiş kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım Gülcan Kaya Aral efendim.

0: efendim.
1: Alkışlarınız Gülcan Kaya Aral için efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli konuklar. Önce stüdyomuzda, sonra ekranları başında bizleri izleyen, bu güzel memleketimin bu güzel güzide türkülerini dinleyen, bize gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizi bu programa hazırlayan bütün reji ekibine, yayın yapım ekibimize, kıymetli yönetmenimiz Necati Var Beyefendi'ye ve tabii ki orkestramıza. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Gülcan, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Sesini özlemişiz. İyi gördük seni.
0: İyiyim. Son antibiyotiğimi içip buraya geldim.
1: Şifa
0: çünkü
1: olsun. Gayet iyisin.
0: Biraz hastayım. Kusurumuz olursa affola.
1: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Plan program yapıldığı için bozmamak adına katıldım.
1: Hoş gelmişsin.
0: Varsa kusurumuz.
1: Estağfurullah.
0: Affola.
1: Kusur varsa hepimizindir. Hoş gelmişsin. Hoşumuza
0: hoş
1: gelmişsin.
0: Efendim.
1: Ne yetmiş gelmişsin. Alkışlarınız Gülcan Kaya için efendim. Seni yerine alalım hemen. Çok teşekkürler ediyoruz. Efendim ikinci konumuz TRT İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım. O naif, o güzel sesiyle her daim radyolardan, kimi zaman da televizyondan aşina olduğunuz, bildiğiniz o güzel sesiyle, yorumuyla Hakan Ünal efendim.

0: Kardeş, ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Hoş
1: ederim.
0: Gelmişsin. Sefa gelmişsin Hakan.
1: Efendim, güzel Erzurum'a selam olsun. Dadaş diyarı yiğitlere. Ve ekranları başında bizleri dinleyen çok güzel emektar türkü dostlarına da saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Hoş geldiniz.
0: O zaman yola revan olup yerimize geçelim. Canlar, tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakan'la İzmir'de hasbelkader görüşüyoruz ama. Gülcan, nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun?
2: İyiyim, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Eyvallah.
2: Bu memleket havası bana çok iyi geldi. Hazır, ben yarı annem Erzurumlu,
0: evet.
2: Babam Erzincanlı. Yani bu toprağın evladıyım.
0: Ne güzel.
2: Çok mutlu oldum. Hani insanın köklerini görmesi, geçmişini görmesi, toprağını görmesi çok özel bir duygu. Bu vesileyle de bir Erzincan türküsü ile başlamak istedim. 17 Nisan'da Hakk'a uğurladığımız Aşık Daimi Baba'dan bir deyişle başladık. Bir de anımsatma yapmak isterim, bir anma yapmak isterim. Bu türkümüzü, yani Dostum Bahçesi'nde Bir Hoyrat Girmiş adlı türkümüzü, birçok türkü gibi o bütün nameleriyle inanılmaz biçimde dantel gibi öğretici bir şekilde notayı alan Yücel Paşmakçı hocamızı
0: şifalar diliyoruz.
2: Şifalar diliyorum. Ona saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Acil şifalar diliyoruz.
0: Şifalar olsun efendim hocamıza.
2: Bu türküyü
0: bizim,
2: ikisine
0: tabii,
2: iki değerli ruha armağan etmek istedim.
0: Yani halk müziğinin kutup yıldızlarından biridir Yücel Paşmakçı.
2: Evet, evet. Evet. Çok şeyi borçluyuz.
0: Şahsiyetiyle, yani haddim olmayarak söylüyorum
2: çok
0: bunu
2: borçluyuz.
0: Ama bir İstanbul beyefendisi, bir Anadolu
2: öğrencisi
0: beyefendisi.
2: Öğrencisi olma şerefini yaşadım
0: güzel,
2: konservatuarda. Hakikaten kelimelerle anlatılmayacak bir ömür, bir çınar Yücel Paşmakçı. Saygılarımı, sevgilerimi
0: ellerinden
2: ve şifa
0: öpüyoruz.
2: Dileklerimi gönderiyorum
0: aynen,
2: efendim.
0: Aynen hocamıza. Onun dışında İstanbul'da emisyonlar devam ediyor sanırım. Bir de program yapıyordun bir ara.
2: Evet,
0: devam ediyor musun
2: yapıyordum.
0: Gülcan? Ne yapıyorsun?
2: Şöyle bakalım. Biz biliyorsunuz radyo evimiz tadilatta, hı-hı, güçlendirme yapılıyor. Deprem güçlendirmesi. Ülkemiz bir deprem kuşağı ülkesi. Bu gerçekle yüzleşiyoruz. Bu nedenle biz radyomuz yaklaşık 5 yıldır başka, hı-hı, bir yerde.

0: ve başka bir konumda yayın yapmaya devam ediyor. Oradaki stüdyolarımız sınırlı. Dönüşümlü olarak yapıyoruz. Geçen yıl yaptım. Ondan önce kıymetli sanatçı arkadaşlarım Arzu Akmeşe ve Beyhan Karslı ile
1: Ne
0: Çığırışır
1: güzel.
0: Bülbüller adı altında
1: Doğru,
0: halkın da çok beğendiği bir dinleyicilerimizin çok severek dinlediği çok mesajlarla bizi onore ettiği bir program yaptık. Çığırışır Bülbüller adında. Sonra ben Çoban Yıldızı'nı yaptım. Biraz diğer arkadaşlarımız yapsın. Dönüşümlü yapıyoruz
1: nefeslenelim
0: yani.
1: dedin.
0: Evet. Hepimiz birlikte bir
1: Evet.
0: şeyler yapmaya
1: Evet,
0: çalışıyoruz.
1: evet.
0: Yani oradaki stüdyo olanaklarımız her bir radyosundaki gibi değil.
1: Değil. Ama
0: O
1: buna
0: yüzden
1: rağmen çok güzel,
0: dönüşümlü.
1: çok güzel yine yayınlar oluyor.
0: Evet,
1: Yine
0: tabii.
1: herkes büyük bir
0: Tabii.
1: özveriyle muazzam eserler, muazzam
0: Evet, elimizden
1: güzellikler üretiyorlar
0: geldiğince
1: orada.
0: evet yapmaya çalışıyoruz.
1: Ne güzel, daim olsun, keyifli olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Hakan ufaklık ne kadar oldu? Kaç ay oldu? Efendim Hakan Ünal kardeşimizin bir evladı oldu, Allah bağışlasın. Kaç ay oldu?
2: Teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum kızımın da. Mercan ismi.
1: Ömürlü
2: Maşallah.
1: olsun.
2: 6 aylık oldu.
1: Of, ısırılacak zamana gelmiş.
2: Evet. Rabbim cümlesinin evladıyla bağışlasın.
0: Amin.
1: Bahtı güzel
2: Şansları, bahtları güzel
1: olsun.
2: olsun.
1: Bahtı güzel olsun.
2: Evet. Bir kız
1: Efendim.
2: çocuğu babası olarak çok mutluyum, çok sevinçliyim.
1: Ben o anlamda senden daha talihim,
0: Tebrik
1: daha erken
0: ediyoruz.
1: yola koyulmuş olmam sebebiyle. Benimki 22 yaşına geldi artık, yetiş git kızım.
0: Ama ben de
2: Bahtı
0: oğlumu
2: güzel
0: öveyim o
2: olsun.
0: zaman Denizciğimi. Yani
2: Denize de bir selam tabii
0: ben
2: ki.
0: de oğlumu öveyim yani.
1: Kaç
0: Benim
1: yaşına
0: oğlum da
1: geldiniz?
0: gerçek bir delikanlı,
2: Maşallah.
0: vatanperver, çalışkan.
1: Ne güzel, ne mutlu.
0: 18 yaşında
1: Ömürlü
0: pırıl pırıl
1: olsunlar.
0: bir
2: Denize de
0: evlat.
2: selam.
1: Ömürlü
0: Teşekkür
1: olsunlar.
0: ediyoruz.
1: Gülcan, rahmet olsun. Turan Engin büyüğümüz, Turan baba derdik yani.
0: Evet.
1: Onun sesinden kulaklarımıza nakşolmuş çok güzel bir uzun hava var.
0: Evet.
1: Ben çalmaya çalışayım.
0: Ben de söylemeye çalışayım çünkü
1: Estağfurullah.
0: hani hakikaten şimdi herkes bana diyor ki aman dua ediyoruz iyi misin sesini toparladın mı hep
1: Gayet
0: bir
1: iyisin, gayet
0: öksürük
1: iyisin.
0: öksürük böyle
1: Güzel gelmiyor mu efendim ses?
0: işte elimden geldiğince
1: Gayet
0: söyleyeceğim.
1: güzel.
0: Yine bahar geldi bülbül sesinden sada verip seslendin mi yaylalar? Çevre yanın lale sümbül bürümüş gelin olup süslendin mi yaylalar? Hazır bahar geliyor iken
1: Evet.
0: bu uzun havayı toprağımıza, memleketimize ve tabii ki TRT müzik ekranlarından bütün ülkemize türkülerimizi söylemek
1: Armağan
0: istedim.
1: olsun. Canlar yardım edin. Atları boş bırakmayın bana.
2: Aynen.

0: Canım Tuncay Kemertaş, evet, gönlüne sağlık.
1: Elden geldiğince eskilerin dediği gibi efendim, kaşık oyup sapını ortaya getirebilme meselesidir bizimki. Yani talebe geldik, talebe gidiyoruz.
0: Evet.
1: Kusurlar affola.
0: Halk müziğinde öğrencilik bitmez. Bu pastoral temalı uzun hava böyle her motifi memleket kokuyor gerçekten.
1: Tabii.
0: Diyor ki bize, doğadan uzaklaşmayın, doğanızı koruyun, memleketinizi, yaylalarınızı, her yerinizi koruyun diyor. Çünkü doğadan uzaklaştıkça insan yok oluyor, her şey yok oluyor. Doğal yaşamak, koca şehirlerde taşa betona boğulmadan yaşamak çok değerli. Buraya gelince bir kez daha anladım.
1: Ve türkülere tutunarak yaşamak, değil mi?
0: Evet, o olmazsa olmaz. Evet, evet. Türküler zaten doğanın bir parçası, evet, o yüzden eşsiz.
1: Evet, evet, evet. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Hakan.
2: Efendim?
1: Can, bir memleket türküsü yapalım mı? Diyarbakırlıydın değil mi sen babam?
2: Bizim,
1: yanlış hatırlamıyorum.
2: Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim memleketimiz.
1: Yaşa.
2: Klasik deyimle. Dedelerimiz Urfa merkezden Ankara'ya göç etmişler. Biz tabii ki Ankara'da yıllarca doğduk büyüdük.
1: Evet.
2: Efendime söyleyeyim, şu anda İzmir'deyiz. Güzel İzmir'e de selam olsun.
1: Doğduğun yer bir de doyduğun yer, evet, hesabı.
2: Tabii ki.
1: Bir Diyarbakır'a gidelim o zaman.
2: Gidelim tabii ki. 40'da.

0: Eyvallah.
1: Ellerine sağlık canım abim. Ağzına sağlık.
0: Sesine nefesine kuvvet olsun. Ömrüne bereket.
2: Gönlüne sağlık. Nasıl? Ama bu orkestrayla olup da türküyü söyleyememek gibi bir şey var mıdır? Yok bence, değil mi?
0: Canlar, ellerinize sağlık. Evet. Ellerinize sağlık.
1: Gençlerimizin maşallah gerçekten.
0: Her zaman aşkla, canla başla. Keyifle. Var olasınız. Sizleri biraz soluklandırayım. Efendim, izliyorsa saygılarımız, hürmetlerimiz olsun kendisine. Fatih Kısaparmak ağabeyimizin, büyüğümüzün, Üstad Fatih Kısaparmak'ın bir eseri var. Çayda Çırağı Destanı diye. Bir Elazığ türküsü, efendime söyleyeyim. Ben de onu okumaya çalışayım. Öyle yola revan olalım. Olur mu canlar? Hadi buyurun bakalım.

0: Yüreğine sağlık olsun. Bu arada sözler de Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'na ait bir eserdi. Çok da keyifli, güzel bir eser.
1: Çok
0: Değil mi?
1: çok güzel. Diyor ya, orada bir özlem var. Eski Harput
0: Hem de
1: olaydı.
0: nasıl, hem de
1: Demek
0: nasıl.
1: ki eskiye dair yitirdiğimiz değerler var. Bunu özlüyoruz. Ama eskisi gibi, çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor. Popülist kültür çok hızlı ilerliyor. Ve aslında bizim türkülerimiz, biliyorsunuz, tarihi nerelerden öğreniyoruz? Yazıtlardan öğreniyoruz. İlk taş tablet yazıtlar. Ardından şimdi silika diye özel bir cam mamule, koskoca kütüphaneleri sığdıran bir sistem geliştirildi. Ama onlara erişenler sınırlı sayıda. Fakat biz her şeyimizi motifleyip türkülerde şifrelemişiz. Bakın, ve türkülere herkes ulaşabiliyor. Herkesin
0: Evet,
1: gönlüne girebiliyor.
0: evet, evet, evet,
1: Bunun bu çok özel benim için. Halk müziğini çok özel kılan bir durumdur bu. Ve bunun için çalışan sessiz kahramanlar var. Özellikle Erzurumlu, bu sayacağım isimlerin hepsi, izniniz olursa onlara,
0: estağfurullah.
1: gençlere türküleri aktaran, sevdiren, onlara kapı açan, akademisyenlere fikir veren, üreten kıymetli büyüklerim var. Erzurum'un yetiştirdiği değerli büyüklerim. Profesör Doktor Ahmet Yaşar Turanlı hocam, ellerinden öpüyorum. Yine koro şefimiz, Erzurum'un yetiştirdiği muhteşem, nadide bir ses, Metin Solmaz hocamız. Çok
0: Evet.
1: selam
0: Hürmetler
1: gönderiyorum,
0: olsun.
1: ellerinden öpüyorum. Yine Profesör Doktor Hüseyin Şenocak hocamız, benim kıymetli abim Ali Karasu. Bu toprağın, Erzurum'un değerleri için emek veren, çaba harcayan, kültürünü yaşatmaya çalışan insanlar, dolayısıyla ülkemiz için hepsine çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Bizlere bu kapıları açtıkları için. Aynı zamanda Ahmet Hoca'nın çok büyük bir halk müziği arşivi var.
0: Ne güzel, ne mutlu. Bir de bizlere okuyarak bu güzel eserleri ulaştırmıştı Raci Alkır gibi.
1: Evet, çok,
0: Efendime
1: çok.
0: söyleyeyim. Yaşı Allah ömür versin. Mehmet Çalın meşhur büyüğümüz gibi.
1: Mükerrem Kemertaş,
0: Kemertaş gibi. Ne bileyim,
1: üstadımız
0: Yaşar
1: gibi.
0: Köknar gibi.
1: Ne, kimler,
0: Emek vermiş
1: kimler?
0: Muharrem Akkuş gibi, Allah ömür versin
1: Ellerinden
0: hocamız.
1: öpüyorum.
0: Onlara da çok teşekkürler ediyoruz.
1: Evet.
0: Hayatta olanlara sağlıklı uzun ömür. Ebediyete göçmüş olanlara da ruhları şad olsun diyoruz.
1: Amin,
0: Muazzam da
1: inşallah.
0: bir hazinenin üzerinde oturuyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu bu anlamda inanılmaz zengin, inanılmaz bir derya.
1: Bir selam da deyişlerimizin nadide kadın öncülerinden Mine Yalçın ablamıza göndermek istiyorum. Ellerinden öpüyorum
0: Ellerinden
1: Mine ablacığımı.
0: öpüyoruz. O selamı o zaman daha güçlendirelim. Güzel bir türküyle de taçlandıralım Gülcan. Ne dersin? Dokunma keyfine diyor yalan dünyanın. Çok güzel bir
1: Aşık
0: efendim
1: Mahzuni
0: Mahzuni şey
1: olur da olmaz
0: Mahzuni
1: mı?
0: Üstad'dan. Tabii.
1: Evet.
0: Alalım mı onu?
1: Olur tabii.
0: Alkışlarınız Gülcan Kaya Aral için efendim. Buyurun canlar. Haydi bakalım.

0: varsa kusurlarımız affola ama şu insanlık ardından bir insanlığın, insanlık değerinin ardından meleyip gitmek deyimini kötü de olsa kötü sesimle söylemek istedim.
1: Estağfurullah.
2: Ağzına yüreğine.
1: Kelamın sahibi, sahibi usta, Mahzuni Usta.
0: Evet.
1: Ne kadar kötü
0: çok
1: söylenebilir ki zaten ya. Yakılırken o kadar güzel, o kadar güzel ifade edilmiş ki. Çok sesine soluna sağlık olsun Gülcan.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Var olsun. Mahzuni Usta'nın da efendim ruhu şad olsun. Tüm ustalarımız gibi hepsinin ruhları şad olsun. Bizlere birbirinden kıymetli, birbirinden güzel, değerli eserler bırakmışlar. Biz de onlara elimizden geldiğince ses olmaya çalışıyoruz. Becerebildiğimiz kadarıyla. Hakan, baba vakti efektif kullanabilmek için biraz acele ediyor gibiyim ama şimdi sırada bir uzun hava var. Evet. Sanırım Çorum'a uzanacağız.
2: Çorum'a uzanalım. Şekip Şaha Doğru Usta. Evet, Şekip Şaha Doğru Üstad'ın bir uzun havası.
1: Ondan sonra da yine Mahzuni diyeceğiz.
2: Evet, Mahzuni Baba'ya usta. Selam evet. olsun. Evet.
1: Sevgili Enes kardeşimiz, orkestra şefimiz Enes Sönmez bağlamasıyla yol göstersin. İlk önce uzun havayı.
2: Evet, aman niye gamlanırsın divane gönül. Elbet bu kış gider bir gün yaz gelir.
1: Yaz gelir.
2: Ben dertliyim diye etme şikayet. Aşıklara bunca zulüm az gelir.
1: Alkışlarınız Hakan'ın evet, olsun
2: cefa
1: efendim.
2: Cefa az gelir.

0: Ağzına sağlık kardeş. Mahsun Yunus da bu akşam ne rahmet istedi vallahi. Ruhu şad olsun, ne güzel eserler. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, sesinize, solunuza sağlık olsun diyoruz. Bunu saymayız. Nasip olursa bir daha bekleriz diyoruz.
1: Vallahi çok sevdim. Hep geliriz yani. Güzel Erzurum'a bu güzel insanlar öyle değil mi?
0: Evet. Efendime söyleyeyim. Bir sonraki programa değin. Yayında yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkürler ediyoruz. Ekranlar başındaki değerli izleyenlerimize, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Her daim türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin efendim diyor. Dedik ya bir akarsu türküsü. Sen yola revan ol, biz evet. De senden peşin sıra. Efendime
2: beraber
0: söyleyeyim.
2: Okuyalım. Evet.
0: Kelamlara
2: ne
0: ses olalım.
2: Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin belli. Haydi canlar. Değil.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Böyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama... Yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de ben.

0: Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk. Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle, hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun.
1: Hoş bulduk.
0: Bir bakayım size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve Belgin.
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini Belgin'cim.
1: Ay evet sen de öylesin Türkan'cığım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu şey. Çok ağır bir şey. Aman belini konduralım. Aman saçımızı
0: vallahi,
1: düzgün yapalım onu
0: alt
1: yapalım.
0: Alt kirpikler oldu mu? Üstü
1: aynen
0: oldu mu?
1: Öyle kulis
0: önce
1: öyle
0: peruk
1: şey.
0: Taktım. Vallahi olmadı. Çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm, çocuk dedi ki Allah'ım dedi bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama
1: deseydin sorumluluğumuz var çünkü.
0: Kolay mı? Değil.
1: Tabii,
0: Yaptı ama güzel
1: tabii.
0: Mi olmuş?
1: Çok güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni
0: Evet.
1: hiç kimse tanımayacak. Şöyle
0: Ya.
1: yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama
0: Bu
1: bugün Belgin'im.
0: Çok güzel oldun
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Eda
1: ederim. Sen de
0: Belgin.
1: öyle.
0: Bu arada teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim.
1: Çok
0: Canım
1: başarılı.
0: kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti.
1: O
0: Uyarladı.
1: kadar güzel olmuş
0: Herkes
1: ki.
0: bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak, 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde
1: Bu
0: okunmuş.
1: filmde. Daha sonra da
0: Şimdi
1: başka filmlerde de
0: var
1: çok okunan.
0: tabii, var
1: Evet.
0: tabii. Hadi
1: Ama
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim
1: okuyalım.
0: Eda Karaaytu söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim geçmişe.
2: Program harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Canım. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar sevecen, o kadar böyle sevgi, çok şefkat dolu bir insan ki. Senin hareketlerin tıpatıp o. Gerçekten, inan buna. Yakından böyle tanıyanlar bunu söyler. Ya. Türkan Hanım'ı yakından evi yolladığı fotoğraftaki gibi gördün zaten.
1: Vallahi
2: değil mi?
1: Utanıyorum.
2: Ben hiç utanma, gerçeği söylüyorum.
1: Utanıyorum, enteresan bir şekilde. Çok şimdi, teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Sen tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
2: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten, i̇şte, insan sevgisi.
2: Türkan Hanım da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden çok gelir.
2: Benim önceliğimdir.
1: Her kalbi açar, şöyle bir içeri girer.
2: Kapıları açar, bakar. Evet.
1: Aynen. Peki Eda'cığım, sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin yaptıklarından?
2: Valla benim biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel evet yapıyorum, stüdyodayım. Projedeyim, konserdeyim, kayıttayım. Hı-hı. Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan sevgilerimi göndereyim vallahi Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da Adanalı
2: tabii,
1: yani
2: tabii eşim. Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini biliyorum.
1: Evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun. Anne tarafım benim Siirtli. Allah rahmet eylesin. Gani Arap kökenli. Babamın dedeleri bir taraf Selanik, bir taraf Üsküp. Böyle bir melezlik var. Hatta babamın dedelerinde Vanlı bile var. Değil. Çok acayip bir mix olmuşuz.
2: Çok güzel. O da zenginlik güzel. Bütün bunlar zaten.
1: Gerçekten
2: çok büyük
1: öyle.
2: Zenginlik.
1: Gerçekten öyle. Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
2: İşim geldi. Hadi
1: iş zamanı. Yap. Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminden işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o kara gözlüm filmine. Buyurun şefim.

0: gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Valla böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman lazım. Ne diyorsunuz aslanım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değiştirdim.
1: Vallahi öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: vardı.
0: Nasıl
1: oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir başka konser için internet yoluyla bir kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Var ya, her nasip vaktine esirdir diye bir söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazarı arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir, güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel sahibim. Değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda, böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım eski Yeşilçam'dan, var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakterim olduğu için.
1: Selvi Boyun'u mal yazmalı.
0: Aynen, yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şoför Nebahat vardı.
0: Aynen.
1: Bir de. Onu Belgin Doruk

0: oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
1: Nergin Doruk da oynamıştı.
0: Nebahat Çehre
1: Nebahat
0: de oynamıştı.
1: Çehre kesin oynadı. Değil Yanlış mi? Bir şey de söylemeyelim tabii.
0: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
1: Fatma Girik.
0: Ay mekanları gerçekten nur
1: cennet olsun.
0: Cennet bahçesi
1: kalanlar,
0: olsun.
1: Uzun ömür olsun.
0: Ne güzel anıyoruz.
1: Evet.
0: Vallahi.
1: Ben çok mutluyum. Değil mi?
0: Mutluyuz. Eda hadi bir şarkı. Çok... Belgin Hanımcığım.
1: Belgin Hanım
0: kulakların
1: korkusun.
0: Çınlasın diyelim
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet seni andım.
0: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
1: Bu çok duygusal.
0: Bu filmde oynanmış yani bakar mısın?
1: Sözleri de senaryoya göre tabii
0: uyanıyorlar.
1: Gözünden
0: bu gece
1: yaşlar geliyor bunun.
0: Kulakların çınlasın evet. diyor sevgili Eda Karaytuğ.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya?
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: magazin.
1: Ya yok, magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Kulakları. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı kocacığım?
0: Tamam, var olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladın mı kocacığım? Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: çınlasın. Demez miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay, çok güzel bir eser. Değerli izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eser de Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı, takardım.
0: Bu da nazarlık olsun hadi.
1: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır ya. Yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da
1: ay,
0: şahane vallahi.
1: Ay bakar mısınız Alişen'le Türkan Şoray ne tatlılar öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Aa, iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Kemal Sunal klasikleri o nasıldır ya değil mi? Eski filmlerin eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela bir bahar akşamı rastladım size diyoruz. Okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi de alıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış popüler olmuş bir şarkı yok.

0: Yok. Mevsimlik diyoruz biz onlara.
1: Niye böyle oluyor?
0: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle ama müzik bu daha önde giden bir şey. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
1: Gerçekten öyle.
0: Miras kaldı bize. O yüzden
1: o mirasa güzel bakmak lazım.
0: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
1: Evet.
0: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
1: Aa sen. Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır, şöyle bir hani kuple.
0: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
1: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi işte.

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı, bak yapayım bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne? Söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam. Rica ne zaman başlıyoruz derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi kendisinden. Söyleyeceğim.
0: Söyleyeceksin tabii ki.
1: Seni de her yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var çünkü.
1: Öyle böyle bir gırtlak hançerem var öyle bir dönüyor biraz.
0: Yapacağız.
1: Bir. Yapacağız bu işi.
0: Yapacağız evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir garip yolcu da 1972 yılında. Bak şimdi yine bir garip yolcu adında bir film var. Yeşilçam klasiği. Evet. Halet Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle oku bu güzel eseri. Evet. Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Teşekkürler. Ay, orkestrama da bir alkış.
1: Nasıldı?
2: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
1: Valla.
2: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
2: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir selvi boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil ördek yağ deliler aldı beni. Mesela önümüzdeki hafta yağ deliler aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum, söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım. Ne diyeceğiz şimdi biliyor musun?
3: Sus.
0: Sus. Sus. Kimseler duymasın. Peki bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış. Filmin ismi
3: Sus. Sus. Sus. Sus.
0: Kimseler duymasın. Hadi o zaman hazırsak.
2: Hemen.
0: Eda Karaytuğ.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: Çok
0: eser.
1: tatlı.
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: güzel bir eser. Gel
0: Güzel
1: gel
0: repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi. Evet
1: Sağ
0: bir...
1: olsunlar sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet.
1: Hepsi
0: Çok iyiler
1: burada.
0: ama. Yani bu...
1: Gerçekten dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun
1: Çünkü
0: tadı
1: her
0: çok
1: şey
0: başka.

0: Her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle,
1: Paylaşım.
0: sevdiklerimizle güzel.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
1: Ah içinde
0: İçinde
1: sana
0: salınan
1: yar
0: yar,
1: olmayınca.
0: sevdiğim olmadıkça
1: Ya.
0: lütfen önümüzdeki haftayı hazırla. Çünkü bilen bilir, bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
1: Sonuçta
0: donanıma
1: sen de
0: sahibim.
1: Üsküdar Muski Cemiyeti
0: Tabii ki,
1: kökenlisin
0: tabii.
1: yani.
0: Biliyor
1: Bunu vurgula
0: musun?
1: ki
0: Feriha
1: ya.
0: Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan
1: Ah.
0: 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında
1: Çok
0: musiki
1: önemli
0: çalışmaya
1: değer.
0: başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
1: Böyle oluyor
0: çalışırdım.
1: zaten.
0: Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir
1: Tabii
0: şeyler,
1: ki.
0: yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır, oynay sokakta oynayacak yaşta muski ile alakadar olmayı
1: Ben de böyle
0: seviyordum.
1: küçücük yaşta radyonun beş basınlarını dinlerdim.
0: Gerçekten.
1: Kasetlere kayıtlar
0: Bak,
1: yapardım.
0: ben de öyleyim.
1: Ya.
0: Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
1: Kesinlikle. Bu
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: aşk ya. Yani bu sonradan olacak bir
0: Peki bir
1: şey
0: şey
1: değil.
0: söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
1: Yaptım
0: saç
1: tabii.
0: fırçasını,
1: Yaptım,
0: işte
1: yaptım.
0: annenin bir abiye oturuşlu
1: Yaptım.
0: tüylü böyle bir şeyini giydin mi?
1: Kuzenime çok eğer izliyorsa
0: Anlatsana.
1: buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünün, radyonun fişini alırdık. Böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
0: Ay ne güzel.
1: Tabii. Tabii
0: Genetik,
1: orada.
0: aile meşkleri genetik derken
1: Şimdi
0: biraz
1: genetik
0: bilmeyenler
1: miras
0: için.
1: şöyle. Genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
0: Ya.
1: anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani.
0: E
1: Anne
0: tabii.
1: tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
0: Genetik miras.
1: dedim.
0: Ama bizde de öyle.
1: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen
0: Ne
1: hani
0: güzel.
1: 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle bir
0: Ne
1: ortamda
0: güzel.
1: büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
0: Ne kadar güzel. Ne
1: Tabii.
0: kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o
1: Ya.
0: kasideleri.
1: Ya.
0: Yani ağlamayan kimse
1: İşte
0: kalmazdı.
1: bu
0: O kadar
1: böyledir.
0: güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
1: İşte böyle
0: Ama biraz
1: geçiyor işte.
0: azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
1: Çok iyi yapmışsın.
0: Eda, hadi o
1: Canım.
0: zaman dert ortağım bir dertleştik gibi olduk ya.
1: Vallahi.
0: Dert ortağım benim.
1: Yapalım.
0: Ya bak bu şarkıda 1970 yılında Ankara Ekspresi
1: Yalnız
0: filminde.
1: tarihçiler gibi
0: Tabii
1: konuşuyorsun.
0: tabii.
1: Her eser
0: Efendim.
1: öncesi
0: Tabii.
1: bu 1900 diye
0: Ne
1: başlıyor.
0: yapalım, dersimize çalışıyoruz öyle değil
1: Bravo.
0: mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz var
1: Kesinlikle.
0: bizi izleyen. Çünkü TRT Müzik izleyicilerimiz
1: Çok
0: gerçekten çok
1: kıymetli,
0: kıymetli
1: çok
0: ve çok
1: bilinçli.
0: seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
1: Selam
0: istiyorum.
1: olsun.
0: İyi ki varsınız.
1: İyi ki.
0: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların
1: Dert
0: fotoğrafları
1: Ocağı.
0: eşliğinde
1: Tamam.
0: söyleyeceğiz. Ben de eşlik etmeye
1: Tabii
0: çalışırım.
1: tabii beraber
0: Haydi
1: okuyalım.
0: efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: Ay harikasın.
1: Ah çok
0: Harikasın.
1: güzel. Ne çabuk geçti bitti
0: Vallahi
1: ya.
0: çok çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git o zaman biz bizden sonraki program
1: bir
0: devam
1: paket
0: etsin
1: bal çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep
1: Ay,
0: gel.
1: Seve seve canım
0: Kapımız
1: benim.
0: Bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık senin gibi
1: Canımsın.
0: Değerlere
1: Ay, çok
0: sonuna kadar.
1: Ederim. Çok teşekkür
0: Hoş
1: ederim.
0: Geldin,
1: Seve
0: şerefler
1: seve.
0: Verdin.
1: Biliyorsun
0: gerçekten.
1: Duyunca koşa koşa geldim.
0: Ay gerçekten Allah
1: Çünkü
0: razı
1: çok
0: olsun.
1: Seviyorum seni.
0: Ben de seni çok
1: seyircilerimizi de
0: seviyorum.
1: öyle. Buradan sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye bürünüyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Evet, merhaba sevgili TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri. Hepinize grubumuzdan selam olsun. Programımıza Aşk ve Ötesi ismini koyduk. Gerçi aşktan öte ne var? İnanın biz bunu bilemeyiz. Belki bilenler varsa bize yazıp bize sonradan ulaşabilirler. Evet Göktuğ'cum, ilk şarkımızı, açılış şarkımızı biraz bize bahsetsene.
1: Tabii ki bahsederim. Çok da gururla bahsederim bu şarkıdan. Aşk Durdukça isimli şarkıyı çaldık. Bu şarkının söz ve müziği Kutlu Özmakineci'ye ait. Çok sevdiğimiz grup Yüksek Sadakat tarafından seslendirilmişti yıllar önce ve hit olmuştu o dönemler. Biz de çok severek dinlemiştik o şarkıyı.
0: Ama sevgili Murat tabii bambaşka bir yorum kattı bu esere.
1: Bu da bizim yorumumuz oldu evet.
0: Hatta yapay zeka zannedenler var.
2: Çok oldu. Yapay zeka zannedenler de çok oldu. Yüksek Sadakat'e bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.
0: O zaman şimdi bir sonraki icra edeceğimiz eseri de biraz konuşalım. O da gene rock dünyasından bir eser. Sözü ve bestesi Emre Aydın ve Haluk Kuru Osman imzası taşıyor. Ortak yapmışlar. Emre'den de çok sevdik bu eseri. Gerçekten. Olağanüstü bir eser. Bakalım.
2: Yorumlamaya çalışayım.
0: Murat'cığım bu seferki yorumu nasıl olacak?
2: Tamam.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz o müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin.
0: Bir sonraki parçaya şöyle bir göz atalım bakalım ne varmış şimdi. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: Gel
0: yakışır.
2: Bahtımın Karbeyazı diyeceğiz. Sözleri Şakir Askan'a ait. Müziği de Burhan Bayar'a. Selam olsun onlara da. Okumaya çalışayım, yorumlamaya çalışayım efendim.
0: Hadi bakalım.

0: Oh, şimdi bu şarkının duygusundan çıkıp programa devam etmekte de biraz zor olacak ama Murat'ım ağzına sağlık kardeşim.
1: Biraz ya. Ateş bastı.
0: Hani ne yaşadığında?
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşadığında ne gördün?
1: Yaşadığında ne gördün? teşekkür.
0: Gerçekten teşekkür. Çok özel bir...
1: Babaya da rahmet olsun Müslüm Gürses'e, Müslüm Baba'ya da rahmet olsun. Allah kanı kanı rahmet eylesin, muhterem anneye rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize rahmet olsun.
0: Amin. Çok güzel söyledin. Ve sevgili Göktuğ, şimdi ekip arkadaşlarımızla bir tanıştırmanın vakti geldi diye düşünüyorum.
2: Kemanda Semih Çelikel, kanunda Samet Çelikel, davulda Kaan Ahıskalı, klavyelerde Mehmet Can Kabacaoğlu.
0: Bu arada sevgili Göktuğ'cum, senin de efsane bir sesin olduğunu herkes de biliyor. Bilmeyenlerin de bilmesini istiyoruz tabii ki.
2: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Hem de Murat da bir dinlensin şöyle bir gel bahtımın karbiyazı üstüne.
1: Bir nefes alayım.
0: Sen de öyle bir şey söyle ki o da böyle ciğerimizin diğer tarafına girsin.
2: Hadi
0: bakalım.
2: O zaman size çok sevdiğim, çocukluğumdan beri söylediğim hatta Tuğan isimli şarkıyı söylemek isterim. Sözlerini, Türkçe sözlerini Sezen Aksu yazmış. Bestesi de Paco de Lucía üstadımıza ait.
0: Keşke biz yaşasaydı de... da o çalsaydı bana kaldırdı şimdilik. Benim... hadi bir deneyelim bakalım.
2: Deneyelim hadi.

0: Yoktucuğum, ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Nasıl? Efsane değil mi?
2: Evet.
0: Ne güzel ya. O kadar güzel şarkı söylüyorsunuz ki benim hiç şarkı söyleyesim geldi.
1: Sayenizde
0: şarkıcılığı bıraktım. Çok teşekkür ederim ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi icra edeceğimiz bir eserimiz var Muratçığım.
2: Evet.
0: Çok güzel bir eser. Sözü ve müziği Adnan Ergil'e ait.
2: Evet. Böyle ayrılık olmaz diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım, buyurun.

0: arkadaşlar, Adnan Ergil gerçekten makamsal müziği o kadar muhteşem ele alıyor ki hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek özel notaları böyle yerli yerine koyuyoruz. Böyle Mozart'ın eserleri gibi. Evet. Ne bir melodi fazla ne bir melodi eksik. En güzel eserlerin altından bir bakıyorsunuz ki Adnan Ergil çıkıyor. Şimdi yine çok özel bir eser.
1: Bir tane bir şarkı söylemeni isteyeceğim. Muhtemelen seyircilerimiz de bayılacaktır. Bize defalarca söyledin. Hikayesiyle birlikte söylemeni isterim.
0: Kum Gibi sevgili Ahmet Kaya'nın eseri, biliyorsunuz sözü ve müziği kendisine ait. Ahmet Baba'yla bir Fransa'dan Almanya'ya bir seyahatimiz oldu. Arabayı o kullanıyordu. Ben yanındaydım ikimiz. Uzun da süren böyle bir sohbetimiz oldu. Ve tabii konuştuğumuz her şey benimle beraber arkadaşlar, ama şunu paylaşmakta da bir sakınca görmüyorum. Hepimiz adına dedim ki Ahmet abiye, Ahmet abi dedim, biz öğrenci yurtlarında sabahlara kadar senin eserlerini çaldık, dinledik, gurbet. Duygularımıza iyi geldi, bütün her şey iyi geldi, aşk acılarına çok iyi geldi. Sen bize çok iyi geldin, bütün şarkıların bizim için çok özel ama sen en çok hangi şarkını seviyorsun bir de bakalım dediğimizde, Ahmet baba döndü dedi ki, Fatih gözüm dedi, galiba Kum gibi bir başka seviyorum demişti. O yüzden bunu da bir anekdot olarak söyleyelim. Ahmet Kaya'da da özel bir yeri olan Kum Gibi'yi şimdi ben söylemeye çalışacağım. O muhteşem sesi söyleyeceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Kendimce. Haydi
1: senin
0: bakalım.
1: Sesine çok yakışan bir şarkıdır abi.
0: Canımsın. O şeydir, şarkının kendi güzelliğiyle alakalıdır. Belli değildir.

yakardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Barakta sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de gitme.

0: Diyorum ya, o şarkıyla alakalı. Bu arada arkadaşlar, emeklerinize sağlık ve sevgili Samet. Ya Rabbim, o ne güzel bir açıştır. Bizim Samet'le Semih'le hikayemizi siz biliyorsunuz tabii de. Sevgili Semih ve Samet kardeşler, biliyorsunuz. İlk profesyonel müzik hayatına benimle beraber başladılar. Eskiden Eşref Makdesi'nin bir grup kurmuştum. Daha reşit değillerdi o zaman. Fakat ekranda öyle bir parladılar ki. O kadar yeteneklilerdi ki. O günden bugüne, bugün hangi albümü açarsanız açın, içinden Kanun'da Samet çıkıyor. Türkiye'nin en büyük Kanun virtüözlerinden birisi sevgili Samet. Ve Semih de, bütün kemancı dostlara selam olsun. Hepsini ayrı seviyorum ama benim şuramda gelmiş geçmiş bu toprakların yetiştirdiği en büyük kemancıdır sevgili Semih. Murat bu arada perküsyon virtüözüdür arkadaşlar.
1: Teşekkür ederim. Eşlik etmeye çalıştım sizlere.
0: İlerleyen programlarda başka enstrümanlarda görebiliriz
1: tabii
0: belki.
1: Tabii ki efendim.
0: Ne yapıyoruz şimdi sıradaki eserimizi? Haydi bakalım Göktürcan.
2: O zaman şöyle yapalım, böyle üçümüzün de tınlatabildiği güzel bir MFÖ şarkısı yapalım mı birlikte?
1: Olur.
0: Evet, biz MFÖ şarkısı yapalım üçümüz beraber tınlatıp, siz de MFÖ'nün kıymetini bilin. Bence önemli bir şey. Çünkü MFÖ olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Özel bir şey
2: kesinlikle
0: lazım ama biz de onların yaptıklarını dinleyerek büyüyen onlar bir nesil olarak bakalım ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz. Haydi bakalım.
2: Sen ve ben diyelim. Söz ve müziği de Mazhar Alansu'ya ait olan bir şarkımız.

0: Biz müzik yapanların, sanatçıların tek derdi vardır. O da sizlere iyi gelmek. Sanki Allah bizleri bunun için yaratmış. Bu görevi vermiş gibi hissediyoruz ve bunun hakkını vermek için gerçekten gayretle çalışıyoruz. Eğer sizlere biraz olsun iyi gelebildiysek bu bizi bahtiyar edecektir, mesut edecektir ve programın nasıl bittiğini, bitiyor olduğunu biz anlayamadık
1: açıkçası. Evet, anlayamadık. Sürenin nasıl geçtiğini hiç anlayamadık Fuat Bey.
2: Umuyoruz ki seyircilerimize de bu geçmiştir. Onlar da programımızın nasıl geçtiğini anlayamamışlardır.
0: Sevgili arkadaşlarımız da harika çaldılar. Sizler de muhteşem söylediniz. Bölümümüzün son eseri sevgili Muratçığım senin memleketinden, senin yöreden bir eser.
1: Evet, Kayseri'den. Kayseri'den güzel bir türküyle veda edelim tüm izleyicilerimize de. Yekte diyelim.
0: Yekte diyelim.
2: Kayseri'den bir girelim bakalım nereden çıkacağız.
0: Kayseri'den girip nereden çıkacağımız meçhul.
2: Aynen.
0: Hadi bakalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın gümüş...

Efendim merhabalar. TRT Müzik Kanalı aracılığıyla sizlerle birlikte olacağımız Aykut Kuşkaya ile Gece Şarkıları programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Hepinizi içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Programımızın açılış şarkısı olan Gecelerin sözü ve müziği bendenize aitti. Takdir edersiniz ki 30 yıldan fazladır kendisini sanatla, şarkılarla, ezgilerle ifade etmeye çalışan biri olarak sevdiğim çok fazla sanatçı ve şarkı var. Sizin de sevip beğeneceğinizi umarak her bölümde kendi şarkılarımın yanı sıra farklı dönemlerden ve tarzlardan işte bu eserlerle de karşınızda olmaya sizlere güzel bir müzik dinletisi sunmayı hedefliyoruz. Elbette hepsi birbirinden değerli ve kıymetli olan sevgili orkestra arkadaşlarım Ömer, Kürşat, Volkan, Jeffrey, Murat ve Furkan'la birlikte. Şimdi hem kendi müziğimde hem de inanıyorum ki Türk müzik tarihinde çok önemli yeri olan, isimlerini altın harflerle tarihimize kazımış üç büyük ustamı rahmetle, minnetle anarak sırasıyla Barış Manço, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok şarkılarıyla programımız devam ediyor.

Gece gündüz fark edilmez demedim mi sana göre? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücün.

Bu güzel Neşet Baba şarkısını bana bir kez daha sevdiren ve programımıza da katkıları olan sevgili eşim Deniz'in şahsında, aslında ona yazdığım bir eser olarak fakat bütün ezelden aşina yüreklere gelsin son şarkımız. Haftaya ve haftalarca inşallah görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli izleyenlerimiz, Gönüller Bir Olsun programına hoş geldiniz.
1: TRT Müzik ekranlarında bu akşam Gönüller Bir Olsun'da çok kıymetli bir konuğumuz var. Neyzen Burcu Karadağ. Hoş geldin Burcu.
2: Hoş bulduk sevgili Canancığım. Hoş bulduk Yahya.
0: İzleyenlerimiz için bizi biraz aydınlatır mısın? Kendinden bahsedebilir misin? Değerli izleyenlerimiz için.
2: Böyle tabii kendini anlatmak biraz zor. Hani evet, işte şunu yaptım, bunu yaptım demek zor ama şöyle söyleyebilirim. Ney sazını, Türk kültürünü dünyada, yurt dışında şu anda var olan müzik türleriyle, modern müzik türleriyle bir araya getirip özellikle yurt dışında ülkemizi ve kültürümüzü anlatmaya, tanıtmaya çalışan, gayret gösteren bir ney sanatçısıyım diyebilirim.
1: Biz çok takdir ediyoruz, gurur duyuyoruz. Arkadaşımız olarak da ayrıca, sevdiğimiz bir arkadaşımız olarak da ayrıca gurur duyuyoruz. Ve seninle bu akşam
2: çok
1: birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyduk. Senin o güzel nefesinden güzel tınılarını dinleyelim. İlk olarak bize ne icra edeceksin?
2: Şimdi ben bu kadar tabii değerli müzisyen arkadaşlarımı bulmuşken, öncelikle onlarla bu uzun karantina döneminden sonra da bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Öncelikle hepsine sevgilerimi ve teşekkürlerimi yolluyorum başta. Göksel Baktagir, Kanun Üstadımızın çok sevdiğim bir eseri var. Su Gibi. Onu icra etmeye çalışacağız.

0: Sevgili Burcu.
1: Nefesine sağlık.
0: Eline ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımın değerli yorumlarına. Çok sağ olun.
0: Evet. Şimdi Hicaz bir şarkıyla programımıza devam edelim.
1: Melahat Pars'ın Hicaz eserini seslendirelim seninle. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç diyelim.

0: Bravo, ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyoruz eşlik eden tüm saz sanatçılarına, program orkestramıza. Evet, Gönüller Bir Olsun TRT Müzik'te devam ediyor. Ekranları başında kanalı yeni açmış kişiler için hemen yeni bir hatırlatma yapalım. Bu akşam konuğumuz Neyzen Burcu Karadağ. Sohbetimize devam ediyoruz Burcu'yla. Burcu, yurt içinde, yurt dışında birçok konserlerin oluyor yıllardır. Bu işin içerisindesin ama senin için önemli olan özel konserler olmalı muhakkak ki. Onlardan biraz bahsetmek ister misin bize?
0: Tabii. Şöyle ki, hayatımda en unutamadığım konserlerden ilki Fazıl Say'ın benim için bestelemiş olduğu Hezar Fenley Konçertosu'nu ilk dünya premierini yaptığımız Mannheim'daki konserimiz olmuştu. Ve Türkiye'den de birçok gazeteci oraya gelmişti. O konserde Türklerden daha fazla Almanların olması ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayatının anlatıldığı bir eserde neyin orada bir sembol olması, yani bir film oyuncusuymuş gibi onu anlatmamız ve sahnede dakikalarca alkış almamız hakikaten hiç böyle sulu göz bir insan değilimdir ama konserin muazzam sonunda hıçkır hıçkır ağlamıştım.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: O konseri hiç unutamıyorum gerçekten. İkincisi de çok önemli bir Türk, bütün bizler için ve dünya için Aziz Sancar, büyüğümüz. Onun önderliğinde, onun öğrencilerine Duke Üniversitesi'nde vermiş olduğumuz Türk ve Amerikan müzisyenlerden oluşan bir konseri hiç unutamıyorum. Çünkü orada da yine çoğunluğu Amerikalı birçok insan vardı, birçok izleyicimiz vardı. Hatta içinde neyi hayatlarında ilk defa görmüş birçok insan vardı. O konserdeki heyecanı da unutamıyorum. Ama tabii beni böyle konuşursan konuşurum sabaha kadar. O yüzden bu ikisiyle
1: de dinleriz. Ama bravo Burcu, gerçekten.
2: Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Gönülden tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yahya tercüman oldu gerçekten. Aynı evet. Şeyi düşünmüşüz. Her sanatçının kolay gelemeyeceği yerler aslında bunlar. Böyle anlatırken basit gibi geliyor ama
2: çalışmayla
1: değil
2: oluyor tabii.
1: Gerçekten. bu da bir armağan. Yaşamın sana armağanı. Evet.
2: Müziğe.
1: Yolun açık olsun.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Takdir ediyoruz. Çok da mutlanıyoruz, gurur duyuyoruz
2: evet,
1: arkadaşımız olarak da.
2: Sazımız elimizde.
0: Bu arada insanların böyle sizler gibi gurur duyuyoruz diyen dostlarının olması da çok önemli. O yüzden ben de size ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Canan ve Yahya, sağ olun.
2: Sağ olun. Evet, sazımız elimizde.
1: Bekliyoruz.
2: Bir Sirto çalalım mı?
0: Hemen mikrofonumu.
2: Hazır Hicaz'dayken.
1: Evet, şimdi bize ne icra edeceksin? Anons

0: ister misin?
1: Biz de eşlik edelim.
0: Evet, lütfen. Edeceğiz de anonsunu kendisi yapsın.
2: Şimdi Sultan Abdülaziz bir padişah bestesi. Ve padişah bestelerinin içerisinde en sevdiğim, en neşeli, en hareketli Hicaz Sirto diyelim hep beraber.
0: Ben de çok severim. O zaman hep birlikte sana eşlik etmeye çalışalım.
2: Lütfen.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar, sağ olun.
1: Bravo. Elinize kolunuza, nefesinize, gönlünüze sağlık arkadaşlar.
2: Evet, Sirto çok zevkli. Çalması da,
0: saz
2: dinlemesi
0: de. Saz müziği gibi de aynı zamanda değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, evet. Evet, Canan, bir şarkı söyleyelim.
1: Biz Ekim İran şarkısı söyleyelim mi birlikte?
2: Söyleyelim.

0: Alkışlayan elleriniz dert görmesin Burcu.
1: Çok ses çıkmıyor ama yine de alkışlıyoruz.
0: Güzel, çok güzel. Evet. Tabii dünyanın her yerinde konserlerini takip ettik sevgili Burcu. Azerbaycan'a da yolun düştü herhalde. Bir Azeri şarkı acaba repertuarında mı vardı yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Şöyle hemen o konuya şöyle bir açıklık getireyim. Neden repertuarımızda Azeri bir şarkı var? Çünkü ben geçen sene Azeri sanatçı dostlarımla beraber ve sevgili Mehmet Akatay'ın da bulunduğu bir albüm çıkarttım.
0: Evet,
1: o albümden dolayı evet. O
2: hemen gösterelim
0: hemen
1: parçayı
0: albümce.
1: Bu repertuarımıza aldık. Sevgili evet. Ve plağı da oldu bunun. Şöyle reklamımızı yapalım evet. Birazcık Yahya'cığım.
2: Gösterebilir miyiz? Evet.
0: Evet, gösteriyorum.
1: Gördüğünüz gibi Mehmet arkamda bodyguard gibi duran.
2: Evet.
1: Etibar Asadli, Alevser Rahimov, Enver Muhammedi ve Mehmet'le birlikte Türk ve Azeri türkülerinden oluşan bir albüm yaptık.
2: Ney in Etno Caz.
1: Evet, etnik cazda yer alan ilk defa bir ney olduğu albüm bu.
0: Plak
1: dünyada
0: değil mi? Şu
1: da ilk. Şu anda plağını tutuyorsun ve hani plak da artık son zamanlarda çok meşhur oldu. Halk çok seviyor eski plaklardan.
2: Bizim için imzalarsın herhalde değil mi?
1: Ne demek? Özel getirdim. Bu sebepten dolayı bu bir gönül sındırmışam. Azerilerin çok sevdiğim bir türküsüdür. Zaten evet. Sevmediğimiz bir türküsü yok gibidir aslında.
2: Şevket Elekberov'u çok severim mesela.
1: Kesinlikle.
2: Ondan evet. Dinlemiştim. Şimdi senden dinleyeceğiz.
1: Şimdi biz de onu böyle arkadaşlarımla naçizane icra etmeye çalışacağız. Bir gönül sındırmışam. Bir gönül kırmışım yani.

0: Sevgili Burcu'ya ve orkestramıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun. Vallahi arkadaşlar.
0: Biz uçtuk. Bu kadar kısacık mükemmeldi.
2: Nefesine sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. Sağ
0: olun. Evet. Nameler, nameler. Bir de inleyen nameler var.
2: Uçan kuşlar, martılar.
0: Haydi
2: bir bakalım. De gülen şen sevdalılar.
0: Şen varmış. Olsun o zaman.
2: Şen olalım.
0: İnleyen şen şarkılar olsun.
2: Öyle olsun. Haydi.

0: Bravo.
1: Gönülden alkışlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ederiz.
2: Evet, hazır Burcu'yu yakalamışken bir eser daha alalım.
0: Dinlemeye devam edelim. Burcu, ne seslendireceksin bize?
3: Benim şimdi şöyle bir özelliğim var. Böyle 3-4 müzisyen arkadaşımla beraber bir grubumuz var bizim ve bir konser serisi Karadağ Ensemble diye konserler yapıyoruz ve bu konserlerden ne üflemediğim zamanlarda genelde konuşup insanları böyle güldürmeyi çok seviyorum. Ve repertuarımızı da böyle renkli eserlerden oluşturmayı çok seviyorum. Hiç böyle hani bir neyzenin çalmaya pek alışkın olmadığı, bir neyzenle dinlemediğiniz bir parça çalmak istiyorum. Aynı zamanda bir dizi müziğiydi bu. Ve çok değerli bir besteci, gerçekten son yıllara besteleriyle damgasını vurmuş bir isim, sevgili Cengiz Onural. İnce Saz grubunun da kurucusu.
2: Buradan da selam, aynı sevgilerimizi gönderiyoruz.
3: Deniz Derya bir insan gerçekten. Evet. Ve şimdi dinleyince diyecek ki izleyicilerimiz, aa bu o parça
0: bunu
3: mı?
0: Bunu biliyoruz, evet bu o parça
3: Balat
0: diyecekler.
3: Balat geliyor şimdi.
0: Balat, hadi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Nefesine sağlık. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ederim.
0: Şimdi Canan Hanım, kemanınızı alsanız, ben udumu alsam, değerli orkestrayla birlikte Burcu da eşlik etse, İkinci Bahar Yaşıyor Ömrüm şarkısı birlikte söylesek olur
1: Hep
0: mu?
1: Hep birlikte. Çok güzel olur. Bize de hatıra olur.
0: Olur mu Burcu?
2: Olmaz mı?
0: Evet.
1: Hadi birlikte bahar. O zaman.

0: Evet, orkestramıza çok teşekkürler diyoruz.
1: Ağzına
0: evet.
1: Sağlık.
2: Gönüller bir olsun.
0: Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz.
2: Evet.
0: Şimdi istersen sevgili Canan, Türkçe sözlü bir hafif müzik bizlere armağan eder misin?
2: Tabii ki, severek, zevkle.

0: Bravo, bravo.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevgili orkestramıza koskocaman bir alkış. Evet, çok sevdiğim de bir şarkıdır benim.

0: 70'lerin o aranjmanları, Türkçe sözlü, hafif müzik. Ne kadar güzel şarkılar vardı.
1: Ne kadar naif bir anlatım duyguları.
0: Evet. Öyle.
2: Bir şarkı daha yapalım.
0: Yapalım. Hadi senden dinleyelim. Bir şarkı
2: Sakın
0: da senden.
2: Sakın bir söz söyleme.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Bravo. Veda zamanı geldi bu program için. Bu bölümümüzün konuğu sevgili arkadaşımız Neyzen Burcu Karadağ idi. Çok teşekkür ediyoruz Burcu.
2: Ben çok teşekkür çok ederim teşekkür sizlere ediyoruz. Ve değerli müzisyen dostlarımla beraber olduğum için de çok mutlu oldum. Hepsinin eline sağlık, teşekkürler.
1: Evet, nasıl veda ediyoruz izleyicilerimize?
0: Birlikte harika bir eserle izleyicilerimize veda edelim. Kendim ettim, kendim buldum. Alasmaldık.
1: Hoşça kalın, esen kalın. Sağlık içinde kalın.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren yine tüm coşkusuyla ve yüksek enerjisiyle başladı. Çok güzel türküler var bugün yine. Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Eminiz ki sizler de bizlere eşlik edeceksiniz, yarenlik edeceksiniz. Size en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün yine sizlerle buluşmanın, Üç Yaren'de o güzel türküleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine çok güzel türküler hazırladık sizler için. Aynı zamanda sizlerden gelen istekler üzerine de o repertuarımızı geliştirdik. Bugün o güzel türkülerimizi bir saat boyunca istiyoruz ki birlikte paylaşalım. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın.
2: Bugün de bize evlerinizi açtığınız, gönül hanenizi açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir saat boyunca bizimle de oluverirseniz bizi pek bir mutlu edeceksiniz deyip Ali Çakar'a dönüveriyorum.
1: Evet, güzel bir türküyle başlıyoruz. Şöyle güzel bir zeybek havası. Burdur'a doğru uzanacağız. Feracemi al isterim diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Evet
1: Ağzınıza
0: sevgili
1: sağlık
0: Ali.
1: hocam.
0: Harikaydı.
2: Teşekkür ederim.
0: Burdur'a
2: Sağ
0: vardık,
2: olun.
0: geldik. Gönlüne sağlık.
2: Çok sağ olun. Çok böyle güzel, dinamik bir
0: Evet.
2: eser. Hakikaten
0: Burdur'un da
2: böyle,
0: en güzel, en
2: evet,
0: iddialı,
2: eserlerinden.
0: Olmazsa olmaz türkülerinden biri, değil
2: Her
0: mi?
2: daim bize istek olarak gelen
0: İnsanın
2: türkülerden bir
0: coşu vericiye
2: tanesi.
0: geliyor da coşuyorsun
1: Tutuyor
0: zaten.
1: insan kendini.
2: Onu biz burada paylaşıyoruz
0: Evet,
2: yani.
0: evet, evet.
2: Yine de o türkünün ritmik yapısına şöyle küçük figürlerle
0: Evet.
2: uyum sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah değerli
0: Olduğu
2: izleyenlerimiz
0: kadar
2: de
0: artık oturduğumuz yerde,
2: bizler
0: değil mi?
2: gibi onlar da keyif alıyorlardır.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Değerli izleyenlerimize gelsin. Sağ olun. Şimdi
0: Evet,
2: sırada.
0: Kütahya'dayız.
2: Evet, Kütahya'ya
0: Oh,
2: doğru
0: Kütahya,
2: yol
0: Kütahya.
2: alıyoruz.
0: Kütahya türküleri de böyle bir başka diyesim yok ama hepsi türkülerimizin çok güzel. Bu türküyü çok seviyorum. Eğer bizi izliyorsa da selamlarımı iletiyorum Hale Gür hocamdan dinleyip.
2: Selamlarımız olsun değerli
0: Evet,
2: hocamıza.
0: öğrenmiştim.
2: Evet.
0: Selamlar, sevgiler,
1: Ellerinden
0: saygılar.
1: öpüyorum.
2: Evet.
0: Duman vardır güzel İzmir başında.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Yüreğine gönlüne
1: sevgili
0: sağlık.
1: Selcan.
0: Çok ben güzel, çok
1: ederim.
0: Keyifli bir türkü.
2: Sağ olun.
0: Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesine, sağ gönlüne sağlık.
2: Sağ olun.
0: Evet.
2: Sağ olun hocam.
0: Tuğba Ger.
1: Bir ah çektim derinden. Dağ titredi yerinden.
0: Evet, bu da çok güzel
1: diyelim,
0: bir eser. Güzel,
1: sevgili dostlar.
0: Şöyle bir Rumeli türküsü. Rumeli'ye doğru götürüyorsun bizi.
1: Rumeli'ye doğru gidelim. Şöyle
0: pekala.
1: Bir Rumeli rüzgarı estirelim bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Teşekkürler,
1: Rica
0: teşekkürler.
1: ederim.
0: Tuğba Ger.
1: Evet, teşekkürler.
0: Nefesine, yüreğine
1: güzel
0: sağlık.
1: Bir türkü.
0: Gönlüne
1: evet.
0: sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
2: Rumeli'ye doğru gittik geldik.
1: Evet, evet, Rumeli de başkadır.
2: Evet, çok.
0: Güzel
1: o ayrı
0: türkü.
1: Bir güzelliktir.
0: Güzel bir türkü.
1: Evet. Her yörenin bambaşka
2: güzellikleri var.
1: Değeri var, güzelliği var.
2: Şimdi sırada ne var?
1: Tadımlık köşemiz var.
0: Ve tadımlık köşemizde de güzel bir şarkı var. Evet. Değerli izleyenlerimiz, Yesari Asım Arsoy'un güzel bir şarkısı.
1: Sazlar çalınır,
0: Çamlıca'nın bahçelerinde. Haydi bakalım.

0: gönlünüze sağlık sevgili arkadaşlarım.
1: Evet.
0: Çok
1: Ağzınıza
0: keyifli
1: sağlık.
0: bir şarkı. İnşallah değerli
1: Çok
0: izleyenlerimiz de beğenmişlerdir. Bize
1: coşkulu ve
0: eşlik
1: sert, değil mi?
0: etmişlerdir.
1: Evet.
0: Evet, şimdi sırada
1: Siz varsınız.
0: ben mi varım?
1: Evet.
0: Pekala. Güzel bir türkümüz var.
1: Çalıp
0: Onu
1: mı
0: çalıp söyleyeceğim değerli
1: söyleyeceksiniz?
0: arkadaşlarımla birlikte. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez diyeceğiz.
1: Sevgili Ali Çakar'ı dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Çakar.
0: Çok güzel oldu.
2: Harikaydı.
1: Güzel bir
0: eline sağlık.
2: Düzenlemesi. Sağlık.
1: Evet, orkestradaki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar bu güzel eşlikleri için.
0: Sizin sesinizle de çiçek açtı.
2: Tabii.
1: Ben de yorumlamaya çalıştım. Öyle diyelim. İnşallah değerli izleyenlerimizi beğenmişlerdir.
2: Eminiz.
1: Evet.
2: Evet, şimdi sevgili Selcan da sıra galiba.
0: Uzun hocam, müsaade var mı biz Ali hocamla bugün çalsak söylesek? Bağlamayı bırakıp cüreyi alsanız bu türküyü beraber söylesek olur mu hocam?
1: Tabii ki, ne demek.
0: Çok Selcan, mutlu olurum ben.
1: Keyifle, keyifle
2: renk olsun
1: ederim.
2: Bugün değil mi?
0: Evet.
1: Evet. O zaman birlikte cüre bağlamamızla bakalım ne diyeceğiz.
2: Hadi bakalım.

0: ici.
1: Elinize sağlık.
2: Ağzına sağlık.
3: Güzel söylediniz böyle.
2: Yüreğine sağlık.
3: Çok söylediniz. Ederim.
1: Hocamın
3: gönlüne sağlık.
1: Sağ yol göstermesiyle. Her
2: birlikte
1: zaman
3: farklı bir şey oldu,
2: evet.
3: Güzel oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok Hürmet Hanları başında bizi
2: naif,
1: izleyen.
2: Çok da güzel bir türkü.
1: Evet.
2: Gerçekten.
1: Nazlı nazlı
2: beş
1: oldu.
2: Binare. İnşallah değerli izleyenlerimiz de beğenmişlerdir. Sizlere gelsin efendim.
1: Ben şunu da söylemek istiyorum. Yani her defasında söylüyorum. Söylemekten de bıkmayacağım. Yani çok büyük bir ekibiz. Siz üç yerden ve birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımızı görüyorsunuz ama hani arka tarafta çok kıymetli bir ekip var. O ekip arkadaşlarımızdan biri makyajımızı, yüzümüzü, gözümüzü renklendiren Arzu Acarbay. Arzu abla dedi ki Selcan, Bitlis'te Beş Minare'yi okur musun? Yören değil ama keyifle ve zevkle dedim. Bu vesileyle de teşekkür edeyim. Çünkü her şeyi burada yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Gökçen Efe, üç yarende büyüdü diyebilirim. O yüzden yorgun gecelerimi, uykusuz günlerimi renklendiren Arzu Acarbay'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Rengarenk bir Selcan koyuyor buraya. Ellerine sağlık. Gönlü var olsun.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet.
2: Sağ olsun, var olsun. Senin de yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Evet.
1: Şimdi?
2: Tuğba Ger.
3: Şimdi ben de yaren sazımızı alayım elime. Denizli'min, memleketimin güzel bir türküsünü çalıp söyleyeyim. Yine yeşillendi acı payam yolları diye. Ne dersiniz?
2: Keyifle dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Çok
2: güzel,
0: bu güzel çok keyifli.
2: Türküyü ilk kez Yaren sazımla çaldım.
0: Evet, ama ya. Çok güzel yapıştı.
2: Ya, çok, o da yakıştı.
1: Çok evet.
0: Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkürler. Sizler de eşlik ettiniz. Sağ olun.
0: Klasik dediğimiz eserlerden
1: başından
0: bir tanesi.
1: Sonuna kadar Denizli'deydim.
2: Evet. Zaten bu Denizli'nin Acıpayam'ın daha doğrusu Milli Marşı denir.
0: Evet.
2: Öyle adlandırılır.
0: Çok da güzel
2: çok
0: bir eser.
2: Sevilir.
0: Evet, hem sözleri hem melodisi.
2: Melodisi. Evet, evet. Gerçekten.
0: Evet. Yakanların ruhları şad olsun.
2: Şad olsun diyelim evet.
1: Yani kime geldik dönelim.
0: Ve sırada sanıyorum ben varım değerli izleyenlerimiz. Şöyle bir Ankara'ya doğru yol alalım. Güzel bir türkümüz var. Sizlerin de seveceğini umduğum. Morgoyun meler gelir, aman dağları deler gelir diyeceğiz.

0: Çok teşekkürler
1: Evet,
0: hocam. Sevgilerimi çekerim.
1: teşekkürler,
0: Sesini beğendiniz.
1: teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Sağ
0: Ben de
1: olun.
0: son dakikalarda şöyle küçücük dayanamadı.
1: Birlikte paylaştık.
0: Tuğba
1: Tüm
0: Evet.
1: orkestradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli izleyenlerinize gelsin bu güzel türküler.
0: Ben de gayrı
1: Güssün.
0: bir güssün diyeyim de bir güssünleri ünlüye vereyim şuradan. Şuradan. Hurlardan. Hadi
1: Neler
0: dinleyelim.
1: neler diyecek bakalım.
0: Güss
1: Gülsünsüz
0: hadi
1: neler
0: dinleyelim bakalım.
1: olmuyor.
0: Güssünsüz neler olmuyor.
1: Evet.
0: Hep beraber
1: Türkü
0: dinleyelim.
1: anlatıyor.
0: Görelim. Hadi bakalım.
1: Selcan, Kökçen, Şahin.

0: güzeldi.
1: Çok teşekkürler, teşekkürler. Selcancığım ne
2: her
1: güzel
2: okuduğumda
1: okuyorsun
2: keyif aldım. Evet. Türklerden bir denizsiniz sizlerle paylaşıyor
0: ettim. Sağ da yakışan Türklerden
1: evet. Çok teşekkür gerçekten
0: ederim.
1: Öyle. Sağ olun. Evet. Çok sağ da güzel yakıştırıyorsun. Çok yaşıyorsun yani.
0: Coşturdun herkesi.
2: Evet. Teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağlık tekrar. Evet Tuğba gel.
0: Evet biz de coşturmaya devam edelim.
2: Bu coşkuyu evet devam
0: coşku
2: ettirelim.
0: Coşku kalsın böyle devam etsin. Kayseri türkümüz var hareketli. Benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Süpürgesi Yonca'dan bu güzel türküyü Yaren Sazım'la çalıp söyleyeceğim sevgili dostlar.
1: Tuğba Ger'den dinliyoruz efendim.

0: Teşekkürler.
1: Sağlık. Sevgili Ozan başta olmak üzere tüm saz sanatçılarımıza, değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Hem çok sesine hem sazına. Gönlüne sağlık. Ama bu türküyle de bugünkü programımızın sonuna geldik. Güç Yaren'in sonuna geldik.
1: Yine çok çabuk
0: İnşallah
1: bitti. Yine bitti.
0: Haftaya aynı gün aynı saatte değerli izleyenlerimiz yine sizlerle türküleri paylaşmak istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.
1: Sevgili dostlar, haftaya yine buradayız. Buluşmak dileğiyle, sağlıcakla ve yarınca kalın efendim.
2: Bu hafta da bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Merhaba efendim. Sevgili dostlarımız, kıymetli izleyenlerimiz, biricik dinleyenlerimiz, Ahmet Hüsnü'yle Gönül Yolu programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olduğumuz için, bu gönül yolunda birlikte yürüdüğümüz için biz de çok mutluyuz, emin olun. Evet efendim, yine o sevgiliye bir serenat var. Diyor ki, sen gülünce gözlerinin içi de gülüyor. Kendimi senden alamıyorum diyor. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum diyor. Bu da şiiri Ülkü Aker'e ait İrfan Özbakır'ın Hicaz eseri efendim. Takdim ediyoruz.

Aşka gark olmuş, sevdiğine gark olmuş, gaş yolmuş bir aşık. Evet efendim. Hüzzam makamına geçiyoruz ve bizim yine çok sevgili merhum abimiz, üstadımız Şekip Ayhan Özışık'ın bir şarkısı. Şekip abi bazen güftede de yazardı, şiir de yazardı ve melodisini yaptığı eserin o melodik zenginliği ve vuruculuğu gibi de şiirleri vardı. İşte bu da onlardan biri. Şimdi arz ediyoruz. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet. Böyle bir fantezi, böyle bir şaka diyelim. Efendim şimdi zor bir şarkıya geliyoruz. Çok zor bir şarkı. Yani bunu okumak çok zor. Okuduktan sonra eve gitmek çok zor. Yani eve gitmeseniz de sağda solda sohbetini yapıp o sohbetin duyulması çok zor. Hüzzam olmasına hüzzam. Efendim, beste mucize bestecilerden biri Teoman Alpay. O yapar bunu. Güfte de Melih Özer diye bir zat. Hayatta mı, göçtü mü bilmiyorum. Göçtüyse rahmet olsun. Hayattaysa selametler dileriz ama herhalde bunu yazdıktan sonra yenge hanımla bayağı bir cenge girmiştir. Evet. İnşallah biz de bunu okuyalım arkadaşlar. Gazanız mübarek olsun. Buyurun.

böyle bir şey. Alır götürür uzaklara, yıldızlara, uzak özlemlere götürür. Efendim, bir şaheser daha. Bir şaheser daha. Şiir Şerafettin Aydınlık. Ve hakikaten apaydınlık bir şiirdir bu. Ve beste Aziz rahmetli hocamız Alaaddin Yavaşça ve bir Kürdili Hicazkâr şarkı. Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Bir Nihavend şarkı var şu anda. Demin de yaşadığımız bir olaydı. Hani iki sevgili, benim hayatımda çok yerleri olan Cinçen Tanrı Korur ve Feyzi Halıcı dediydim. Şimdi de bu Nihavend şarkıda yine iki sevgilimiz. Nurlarda yatsın hepsi. Şiir Rüştü Şarda. Hem besteleriyle, hem şiirleriyle müziğimize çok hizmet etmiş ve bir düşün adamı aynı zamanda, parlamenter aynı zamanda ve arkasından da bu güzel şiiri o güzel gönlünden sizlere armağan eden sevgili, rahmetli Avni Anıl. Hadi bakalım, aşk neymiş, ne değilmiş bir görelim.

böyle esprili ama o derecede anlamlı, derin derin konuşulmaya değer bir sözel yapı ve muhteşem bir melodik yapı. Yine bir Nihaven şarkıyla devam ediyoruz. Efendim, Erol Sayan, hakikaten hani son zamanlarda moda bir laf var ya hani iyi ki varsın diye. Hakikaten Erol abi iyi ki varsın. Allah sana sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik

etmesin. İyi ki varsın. Eserlerinle zaten yaşayacaksın sonsuza kadar ama neler kazandırdın bize? Allah senden razı olsun canım abim. Sizden biri, sizden biri diyor. Kimmiş o? Gönlümü yaralayan, bahtımı karalayan, derde koyan sizden biri diyor. Evet, İlkan San şarkıların, bu da fevkalade önde giden şairlerindendir. Evet, Erol Sayan ve İlkan San müşterekliğinden ortaya çıkmış çok sevilen bir nihaven şarkı ve arkadaşlarımız aranameye giriyorlar.

Evet efendim. Erol abi öyle diyor, söyledir. Efendim geldik yine programımızın en büyük dersine. İnsanın karşısındakini sevmesi için, varlığı sevmesi için, çiçeğini, böceğini, kedisini, kuşusunu, yerleri, gökleri sevmesi için önce kendisini sevmesi lazımdır. Evvela kendini fethetmesi lazımdır. Kendini bilmesi lazımdır. Kendini bul-

olması lazımdır ki her şeyin kendinde de var olduğunun farkına vardı mı? Nereye baksak kendini görür ve kendini sevdiği gibi de her şeyi sevmeye yakın bir psikolojiye, bakış açısına sahip olur. O yüzden kendimize dikkat edelim. Kendimizin kıymetini bilelim. Vaktimizin, sağlığımızın, sıhhatimizin, dostumuzun kıymetini bilelim. Bir şey söyleyeyim mi? Düşmanımızın bile kıymetini bilelim. Bugün var, yarın yok. Evet, o da pişman olacak çünkü. Pişmanlığa düşecek bir insana ne yapılır? Acınır sadece. Sağlığımıza çok iyi bakmamız lazım. Hayatı düşünmek, hayatı sevmek, hayatta üretmek ve üleşmek ne kadar gerekliyse bir şey söyleyeceğim. Ölümü de düşünmek lazım. Belki hayatımızda, yaşantımız içerisinde en real şey, en gerçek şey, kaçınılmaz bir şey ölüm. Onu yok sayarcasına bir hayat yaşandığı takdirde büyük hatalar işlenebilir. Ama acının da bir sonu var, sevincin de bir sonu var, zenginliğin de bir sonu var, fakirliğin de bir sonu var. Bu sonu düşünmek ve ondan sonra yeni bir başlangıcı hesap etmek zannediyorum ki doğru bir şey. O yüzden gelin biz Kelami Mustafa Hazretleri'nin bu öğüdünü bir yere yazalım.

Evet sevgili dostlar. Kelami Mustafa Hazretleri'nin Nutku Şerifi ve birlikte olmak, onunla meşk etmek şerefine de nail olduğumuz Zeki Altun büyüğümüz rahmetli, nur içinde yatsın, bize bu güzel eseri hediye etmiş, miras bırakmış, ders almak bize kalmış. Ders alanlardan olalım inşallah. Sevgiler, saygılar efendim. Yine yeni bir Ahmet Özhan'la Gönül Yolu programında buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Tazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım,
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşim Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam edelim mi?
1: Güzel konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çölovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa koca yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun.
0: Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek, bizlere çalacak. Umarım hep beraber, hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim, tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Umut'cum. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
2: Sazınıza, sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden sürmesin. Sağ olun.
0: Delil, çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
1: Evet.
0: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
1: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
0: Evet.
1: Seni de özledim, işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
1: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
0: Bizler için de öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
1: Şöyle. Sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
0: Harika.
1: Söylemeye çalışacağım.
0: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
1: Gel, eşlik edelim.

0: con Solán. Bravo.
1: Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
2: Harikasın.
1: Sözüne sağlık.
2: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
3: İnşallah.
2: Evet. Eylül, sen de miyiz?
4: Bendeyiz.
2: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
1: neşenelelim.
2: Neşenelelim mi? Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
1: Evet, siz böyle bir
2: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
1: Haydi bakalım.
4: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
1: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Yer ol efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
3: düşürdün.
4: O yüzden çok
2: eyvallah.
4: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
4: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var o.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş abi gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi tabii, değil. Tabii. Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu
2: gösteriyor.
0: Öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yo, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Evil'le bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi.
1: Evet.
3: Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben de aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik.
1: Evet.
3: Yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da
1: evet,
3: ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
3: Evet.
1: Kucağında Özgün kucağında tutarsan keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış alalım.
3: Teşekkür ederim, alalım. Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: mi? Yine
0: Erkan
2: bana
0: abi
2: geldi?
0: Evet sana geldi. Çok bir oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağında güller derilir.
2: Olsun. Tamam olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
0: Size ait.
1: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle, bunun üç kıtası var mı?
2: Üç kıta var.
0: Üç kıta varsa üç kıta abi, yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir...
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım.
1: Olur,
0: olur abi, güzel olur.
2: Hadi bakalım.

Zaman elinin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Görüşmek üzere. Kemali çalmazsa aynalı köreye de bilmem.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

tek kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Televizyon cihazı evimizin baş köşesinde durur, üzerine dantel örtülür, yayın saatine kadar kapalı kalırdı. Her akşam aynı heyecanla basılırdı düğmesine. Bizi yaşadığımız evlerin duvarları arasından çıkarıp başka diyarlara, başka dünyalara götürecek televizyon yayınları merakla beklenirdi. Henüz ekranlar siyah beyaz olsa da televizyon hayatlarımıza renk katıyordu. Bugün siyah beyazda 1976 yılındayız. İşlerin başında ilk kez bir arkadaşıyla beraber özüm sözüm ikilisi olarak ekrana çıkan ve daha plak yapmadan televizyon sayesinde tanınan Atilla Atasoy, 1976 yılından bir şarkısıyla karşımızda.

Aşk mı hep aldatılan, taş mı hep abartılan, dert mi hep